Yaz kırgenini bu yan kumta kumluk kum bilen davalaşının altın peslini kütü aldı. Menzira yöndeki tutaş ketken kum bar kalır da emmel yerde kumu kümülüp sağlamlık bu içi kütünü vatkan sayacılarını uçturatkılı buludu. Köpçelik kumluğunun özgeçe sıklık energiye baylık adım paylanıp yaz külleri sağlamlık bu içi kütünü sayacını başladı. Turpanın özgeçe tabi davalaş usulü buluş süpte bilen sıkkumluğun Sıklık ünümü mineral maddelerinin sınıp kirişi fiziklik besiştin ibaret köp kulur olduğunu paylanıp, argınlıkını pes eğitip, boğumlarının zor kup bir aran buluşunu pes eğitip, Adem bedindeki kan aynışını ilgiri sürüp, sağlamlık bu iş kütünüş, tenşeş ünümü amının itiraf kılışıya erişti. Kumta kumluğunun yumuşak kumluğu da köp kıl tabi mineral maddeler mol bulup, Küçlük, aptopka kalkınış arkalık, yeterlik ısıklık saklap, tabi fizikalık davulaş ısıklık meydanını şekillendirgen. Piçan Nayes'teki kesbi doktorlarının yetekçiliği de sayacılar yitip ya ki oltırıp koyaş nuri, kuruk, sık, kum, tıprak besiminin on vursal roluğu birleştirip fizikalık davulaşını elip verip, bel put telip ağırış, sozulma romatizmlik boğumlar bir aran buluş karta yakşı kuşumçı tenşeş rolunu hazırlıgan bulup, her yeli Şincan'ın iç sırtıdaki nurgun sayahatçı bu yerinin dankını anlap bu yerge gelip sınıp bakıdı. İgilin işte kumbile davalaş türü davalın soğursudan çıkım kılıç dairesi kürgüzülgen bulup, siyaset evzeliki kumbile davalaşının sağlamlık bu iş kütünüş celip kılıç gücünü yanıma aşırgan. Özgeçe kumluk tabi baylıkı ve davalanış suğurtısı arkalık halkı nebiyet güzü siyasetine tayınıp, kumta kum bilen davalaş yekki menzira yönünü sınaş türüdün, medeniyet sayahat ekskursiye sağlamlık boyutu kütünüş, fiziklik davalaş, halk durmuşu mulazmeti bir gevdileşken özgeçe kesbi öztürüldü. Kesbi davalanış kapaliti, turmuş yürüyüşlüklerini mükemmelleştiriş, davalanış suğurtısı siyasetinin ibaret köp kıl medet, Kum bilen davalaşının altın pesli kızgınlıkını sızcılı aşırıp, Turpan'ın yazık medeniyet sayayitinin altın hatlik bir viskisiğe aylanıp kalmay, kumluk baylıkının sağlamlık kesbige aynışığı tihimi türkü bulup, medeniyet sayahat, sağlamlık bu içkütünüşünün yuğurma yokuri süpetlik terakiyatı küşkoştu.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Programımızda stansımız bilen Altın Raylık Seyye Sağlamlık Komiteti birleş başkurgan. Hem de kançı ülüş, pişkan kap, yeşlik hem sağlam buludu digen mezmun sözlep yerimiz.

Kaynak turmuşku bulan tolgan yaz küllerdeki kavap yaymasa da bazılar kavap bilen muzlatılgan pivo koşulusu küller şundak yakşı ütüdü deyişiyordu. Yette ölüş pişkan kavap, sırt köygen içi yumuşak bolsa

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anonslar bu sayfamızda ne için iğir narsın eliştin burun bir nefes alsa belini tığımı güçlendirgülü buludu degen mazmunda toxtalamız.

Bugün köpçülükke tavsiye kılınan sağlamlık adi hareketi tez yollanmanı yötkeş ya ki balını kötürüştüm burun aval bir çoğunkur nefes elip kursak nazırak yığıt bu kursak köpüş altını saklan andın belini igip küçeş. Nurgul kişi eğer nerselerini yötkeken de nefesten kısıp alalım. Çoğunkur nefes almaydı. Çoğunkur nefes alan deyin kin kursak boşluğundaki bizim körünerlik iş bu de bir su karbıtığı okşaş omurtu tövrükten aldı terapini tırap durup tabi bel trikini şekillendirip yadronu mokumlaştırışkı yardım verildi. Bu nefes kanç yeterlik bulsa bel omurtkusunun yükü şunçı küçük buludu. Bunun meşgulatı nait adli. Eğer nefesini aldı durup aval burnozla çoğunkur nefes ilan korsunun sel tombayıp çıkan dek kes kılganı kadar nefes ilan. Andın nefes ammay, kursak kısımdaki muskullarını yığın. Andın belinizi igip zonzuyup oturup, eğer nersini götürüp yığın. Yötki kendinkin aldırıp gep kılman yak ki nefes amman bu nefesini ta ki eğer nersini mokum koygan kadar saklan.

0: Bütün yürüyüşlük işlep çıkarış sistemisinin yürüyüşü mokum bulu atıdı. Mahsulat süpütünü bütün jariyallah kontrol kılgılı boludu. Gölemleştirip işlep çıkarış ve sırtkı set şaraitini omumizlik hazırladık. Kang Baojian kuruluşta 11 yürüyüş asasi gavdi işlep çıkarış kurulmasının yürüyüşleştirilip bitkizilgeliki. İkinci kararlıq yılığa 1 milyon 200 min tonna etilin işlep çıkarış kuruluşu işkı kiriş türülgendin ki, Maytağ Neft Kimya Şirketi Tarım Tevalik rayonunun yıllık etilin işlep çıkarış iktidarının 1 milyon 800 min tonnağı yetip, Maytağ Baş İştabının işlep çıkarış iktidarı koşulup, Karhanının yıllık umumi etilin işlep çıkarış iktidarının 3 milyon tonnadan eşip, Dövdümüzden otra, garbi kısmıdaki gölüme en çoğun etelin işlep çıkırış bağısıga aylındıgalıqını tonuşturup mındak dedi. Bu tör, Canubi Şinjan'ın yukır dərcillik poli olefin, birikmi kauçuk yeni materiallı kəsbideki boşluğunu bıraklı toldurup, şu jaydaki kəsblerinin ananevi nefet, tabi gaz etiştin yukır dərcillik ximiya sanati, yeni material, yeşil tövən karboluk kəsbki qarap tip özgərtişige. Oraş, kaçılaş, yezi igiliki, binakarlık, optimobil, tokumatçılık katarlık tövən eqinliki kəsiblerinin süpitini östürüp, dərəcəsini östürüşke ve yukarı tövən eqin hem türtkü bulduğun, mas tərəqi kılıdığun, zamani vilaşkan kəsib sistemisi şekillendirişke türtkü buludu.
1: Stansımız xəvri. Yıl 5-dən 7-ci ayının 19-cü günü gecə Qumul elektr toruda setilgan tok 10 milyard 31 milyon kilovat saatge yetib, buldurqi şu mezgilligidən 21.97% köpəydi. Setilgan tok buldurqidən 42 gün burun 10 milyard kilovat saatdən eşib, oqşaş mezgilligi yuqori rekord yaratdı. Bu yıl kirgendim bu yan Qumul şehrinin tok kaçılaş almaştırış bazarı da şiddet bilen eşiş vaziyeti görüldü. Devlet elektr tori Qumul tok bilen təminləş şirkti, xalq durmuşirki tok bilen təminləşke kapalatlı qılış iqtidarını sicil aşırıp, muqim, şençlik bolğan tok bilen təminləş, yuqru ünümlük, yeqişlik mulazmet arqılıq elektr energiya istimal bazarını sicil kengaytdi. Devlet elektr tori Qumul tok bilen təminləş şirkti ticaret mulazmet mərkizi elektr energiya yükünü başqurış mərkizinin muavin müdiri Shi Jiyuan muxbirğa mundaq dedi. Bu yıl tok qaçılaş almaşdırış mulazmet kəsbində şiddet bilen eşiş vəziyyəti namayan boldu. Həm də setilgan tok 144 milyon kilovat saatki yetdi. Sanayette tok işletiş, Qumulda işletilgen toknun köpeyişigi türtkü buluştaki yadroluk motorga aylandı. Zamanvi kömür ximiya sanayide, polat tömür qatarlıq energiya sərpiyatı yuqri kəsiblerde məhsulatının muqim eşişi bilen Qumul şehride sanayette işletilgen tok buldurqi şu mezgilgidin 25.6% köpeyip, setilgan umumi toknun 87.105%-ni egiledi. Shi Jiyuan mundaq dedi. Bu yıl 6-cı ayının axırıgacha Qumul elektr toridagi ticaretlik abont 492.700-ge yetib, roshan köpeydi. Bu Qumulning kasb gullangan, istemal jallangan, xalq turmushi yaxshilangan holatining ifodasi. Devlet elektr tori Qumul tok bilan ta'minlash shirkati bu yıl saqlanmini muqimlashtirish, köpeymini oshirish umumiy miqdorni a'lolashtirishda chiqib turib, Shinjan Xuining ko'mirdan pokiz, yuqori unumlik foydalanish cheklik shirkati, Qumul Dingshin mischilik pay cheklik shirkati qatorliq 13 nuqtalik cho'ng abonqa tok yetkazdi. Ko'paygan tok sig'imi 665 ming kilovolt amperga yetdi. Алдыңғы 20 yılda 917 milyon kilovat saatlik yeşil tok sodası, 617 700 parça yeşil tok kinişkisi sodasını tamamlap, sodu kölümü cahette Şinjan'da muqim алдыңғы орында turdi.
0: Stansımız xavri. Mori Qazaq Abdınım Nahiyazi mevqani mol şamal elektr yoruqlu qolt baylıqıgı koyup, yukarı yüklümelik energiya, Yukarı koşulma kımmet türlerini yürüyüşleştirip kirgizip, energiya evzelik bilen kasip tericisini östürüşten ibaret koş yönelişlik atlanışını işkaşırdı. Mori nahiyesi yeni energiya yukarı derecelik cabduk yasımıçılık kasipleri bağıtçıdaki Şinjan, Jinshin yeni materyal pen tekniki çeklik şirketi asaslıqı süni almas

0: 8. ayının 3. günü geçe davamlaşırken.
1: Stansımız Xavri. Xotan Gilan Madaniyetini es qilish merkezi yakında Xotan Tuanchang Manzi rayonida sırtkı eç ütildi. Sayahatçılar bu merkezde Xotan özgüç gilamlardan çökme ozırını alaydı ve onu es qilalaydı. Xotan Gilan Madaniyetini es qilish merkezde katlamlar boyunca es qilish endiyesi kullanılıp, birinci qavatta körüş, tamaşa qilish, milliç kiyim almaştırış ve aram ilip hatırı kaldırış asas kılındı. İkinci qavatda gilamnın taraqqiyat tarixi ve ananevi toqish hünar sanati sistemliq namayan qilindi. Bu merkezning eng chong alaydiligi raqamlashgan madaniyatni qo'g'dash sistemisi bo'lib, tarixiy materiallar, arxeologiya materiallari ve peshqadam hunarvalarning og'zaki bayonlari to'planib, gilam madaniyati maxsus sonliq ma'lumot ombori qurilib, 41 chong turi bo'yicha 200 xil gilam nusxasi to'plandi. Sichuanlik sayohatchi Wang Yueru mundaq dedi. Rakamlik hem türtkü buluş türü intayın molken, konu nuskideki gilemlerini biriktiriş, boyaş, AI'da kıskısını işleş, tahlidi zihin sınaş kızıkarlık rakamlik hem türtkü buluş türleri naid köpken, gilem tokuş ünlerine ait nurgun bilimini bilivaldım. Bu merkezde 1997 yılı Şangang'ın vatan koyunu'a kayıtıp gelingenlikini tebrikleş, hatırı tam giliminin okşitip tokulgan nuskısı saklangan. Onun da her millet amma nakşi eğitip, usul oynap, Şangang'ın vatan koyunu'a kayıtıp gelingenlikini ten-teni kılıvatkan kızgın menzire, canlı kayıtı namayan kılınıp, kımmetlik devir əslimisi, çoğunkır devlet muhabbeti sındırılgen. Şanganlık sayahatçı Huang Ping ekskursiya kılgan dengen ağzı-ağzıgı tekmeyi mahtap mındak dedi. Gilemdeki canlıq görünüş, tokulışının sıpta nəpislikini görüp naayt ayran kaldım. Şincan'daki her millet ammısının güzel tiliki yoğurulgallıkıdın çoğunkur təsirlendim. Bütün memleketdeki her millet halkının kan qeyrindaştek ötuatkallıkını çoğunkur yes kıldım. Xotan Qash Deşi Şəhərçisi Mədəniyyət Sayahat Çəklik Şirketinin baş müdiri Li Jiajia, Xotan Gilam Mədəniyyətini es qilish mərkizinin Xotan Gilamı toqish ənənəvi hünər sənətini daimliq namayan qilish bilən billə yaş varislarının məvqəni ənənəvi nəqişlərgə qoyub, zamanəvi estetik toyğuğu birləşdirib, yenilik yaratıb layihələb, köp xil gilam mədəniyyət icadiyyət məhsulatlarını yaratqanlıqını tonuşdurub mındaq dedi. Xotan Gilamı toqish konu hünəri ve konu hikayelerini sistemli xretlep saklap koyduk. Çökme şekilde eskiliş muhiti, yaşlaşkan hem türtki türlerge dayanıp, yenilik yaratıp, gayri maddi medeniyet maraslarını tarık çıka kuvvet koşumuz.
0: Hem de kısa haberler anladığımız. Şincan İnkılabi Herbi İşler Sarayı, bugündün başlap ammığa resmi eci veydiladı. Bu saray, Ürümçi şehrin Tianşan rayonu Yaşlar Yolu 137. numarlı koruğa caylaşkan. Sarayda saklanıvatkan buyumlar mol bolup, 23 mandın artıq yürüş medeniyet yadıkarlıqı, 1500 parçadan artıq hüccet materyal sürüdü ve netçi 10 grupa baş demli heykel, eslige keltürülgen körünüş, may boyaq resim, kapartma, oyma qatarlıq sənət körgezmi türlerini öz içiga algan hem de Şincan'ın inqilabi harbi işler tarihi umum yüzlük namayan qılınğan.
1: Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Ministerliği Anhui Ölkilik Halk Hükümeti birlikte mesul bulup uyuşturgan İgilik Tikleş Arkılıq Kelgüsünü Yaratış Temisidiki 2026 yıllık Memleketlik İgilik Tikleş Musabıqısı Anhui Ölküsünün Xıfi şehirde ayaklaştı. Şincan vekiller komandası ahırda 2. derecelik mükafatın 1'ge, 3. derecelik mükafatın 2'ge, münevver mükafatın 3'ge erişti.
0: Şincan Wang Yuan Biopen Teknika Guruhi Çeklik Şirketi, Şincan Çarvıçılık Pelleri Akademiyası, Şincan Yezi İgilik Daşöse bilen birleşip, ortak üstüge algan, Abdonum rayonunun noktalık tetkik kılıp yaratılgan məksuz türü, Şincan'ın yukarı husulluk süt tögüsü neslini tallab yetiştiriş ve kesipleştirişki aşkışlık teknika tetkikatına yakında zor bösüş kolgı keltürülüp, koş lokalık tögüler burunki ənənvi haletki 4 yılda işkikettim botlaqlaştın, 4 yılda işkikettim botlaqlaydıgan boldı.
1: Emdi Abdonum rayonundaki 16 şehrinin avaraydın məlumat berimiz. Ürümçide hava uçuk bazı bulutluk temperatura 21-32

Celsius'e gradusqça. Altayda awa ujuk temperatura 16'dan 30 Celsius'e gradusqça. Çöçekte awa ujuk temperatura 18'dan 32 Celsius'e gradusqça. Uljida awa ujuk temperatura 20'dan 36 Celsius'e gradusqça. Bortalada awa ujuk temperatura 18'dan 34 Celsius'e gradusqça. Qarmayda awa ujuk temperatura 24'dan 36 Celsius'e gradusqça. Köytünde hava uçuk temperatura 23'ten 34 Celsius'e gradusqça. Şihanzda hava bulutluk bazda uçuk temperatura 19'dan 34 Celsius'e gradusqça. Sancıda hava uçuk temperatura 21'den 34 Celsius'e gradusqça. Kumulda hava bulutluk temperatura 19'dan 33 Celsius'e gradusqça. Turpanda hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 28'den 40 Celsius'e gradusqça. Korulda hava uçuk temperatura 23'ten 34 Celsius'e gradusqça. Aksu'da hava uçuk temperatura 21'den 35 Celsius'e gradusqça. Atış'ta hava uçuk temperatura 20'den 34 Celsius'e gradusqça. Kaşkar'da hava uçuk bulup kim bulutlandı. Temperatura 21'den 34 Celsius'e gradusqça. Xotan'da hava uçuk temperatura 23'ten 35 Celsius'e gradusqça. Ürümçi'de hava uçuk bazı bulutluk temperatura 21'den 32 Celsius'e gradusqça boludu. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ertigelik Haberler Programımız boyunca anlayış verdik. Bu kitimki programımızın tercümanları Aminen Rahmet, Elmey Nuri Samidin, Arzgül Halık, Wang Suzi, Muharriri Muhammed Evel, Mesul Muharriri Tursun Tokta Abdullah, Diktorları Patigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ertigelik Haberler Programımızın anlıqınınlarına rahmet. Слушатын абончылар терминалны чөрсеңиз, техим көп сархыл мазмунлардан хабардар була алайсыз.

0: vatan chaqirmoqda. Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilada o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasidan alishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim. Bu qitimqi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Bag'rash ko'li suvliq yerida 5 yil so'zilib yotgan vaqtlik yo'l yo'qab ketdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yuksilayotgan Shinjang sahifamizda Sharqi Jung'or taraqqiyot rayonining 6 mutaxassis olimni ixtisosliklarni qabul qilish elchisilikka taklif qilganligini tanishtiramiz. Yorqin ism sahifamizda cho'llikdagi shamol qo'g'lug'uchi Abdulla Amer bilan tanishimiz. Programımız yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi Solution abonachilar terminalidan mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Yaqinda 6-nchi navbatlik Nilufar o'smirlar mamlakatlik usul ko'rigi ayyorlashdi. Shinjang usulchilar jamiyati tanlab avatgan 2 asar mukofotga erishdi. Buning ichida Shinjang ma'rifat va sayohat maktabining ijodiy kollektiv usuli Junshanxi Kaspiy o'tir texnikum guruhi bo'yicha eng oliy sharaf Chinxi cho'lpini bo'lib baholandi. Urumchi shahrlik Xuari San'at ömekinin yalguz kişilik usulü küsen rohi adetki otur mektep grupsu boyca Çinxı yeni çolpını bulup bahalandı. Junshan Hani Tur Ali Turdi. Tunglin birleşip işligen ve rejissorluk kılgan bulup Tianshan'ın merkezi rayonunun töt peslinin aylanıp turuşunu bayan kılışını asasi liniye kılıp canlıq beden tele arkalık bir payan kendala argımakla çepip yürgen hayatlık menzirisini namayan kılgan. Rejissorlar kollektifi her millet amının süzük su, yeşil tağını koğdaş, güzel yurt makanını ortak kuruştun ibaret devr mesuliyetini usul kademigi sındırıp, tabiyet güzelliki, ademiyet güzelliki bilen devr güzellikinin organik yuğuruluşunu çıka aşurgan. Küsen rohini güzel Ali, Miyassar Perhat icat kılıp tayarlıgan bulup, Küsen nakşı usulunun 1000 yıllık mariniyat tomurunu izdep, kızıl 1000 öy tam resimlerden klasik usul haleti ve ritmini tavlap çıkıp, taş tam arsıda saklanıp kalgan kademi usul kıyafetini zaman ve makanın halkıtıp, kaytadın culalandırıp, yaşla ösmürlerinin Junhua münevver en-envi mariniyatigi varislik kılışını canlıq vasıtı bilen temelledi. Yakınki yıllardan bu yan, Shinjang usulçular cemiyeti yaşla ösmürle usul güzellik terbiyesi münbet tufrakını çonkur kizip, Tianshan Kar Leylisi mukafatı kesbi usul musabıksı, Kiçik Kar Leylisi ösmürle usul musabıksı katarlık, danlık markalık musabıklarını tutku kılıp, zapas ıhtısaslıklarını sicil kizip ve geçiştirip, icadi nadir eserlerini tavlap çıktı. Hem Şauhı Salapti, en aldınki Katar'daki usulçular, Nilufar ösmürleri katarlık, devlet tercihlik körgezmi oyun koyuş supularına elalarını tallap yolladı. Bu qitim iki əsər bütün məmləkətki səhnələrdə üzüb çıxıb, Shinjangın yaşla, ösmürlə, usul güzəllik tərbiyəsinin danlıq marik süpütünü gənimi culalandırdı. O da bir qanç gündüm uyan Shinjangdaki köpçayda temperatura sıcıl örlüdü. Pişğirim ısıqının sınıqıda salqında, su boyuda səyli kiliş kişilərinin yaxtırışıqı erişdi. Şinjan içindeki nurgun menzir rayonu, menzir nuhtları, köl, şakıratma, karız, katarlık, baylık haslıkını çördep, köpkıl salkın sayayet türlerini yolu koyup, sık ötüp geliştirin müdafiyelin iş boyunca halkı kolaylık mülazimet bilen temillep, herkaisi caylardaki sayayetçilerini tağ deryalı arası da yazdığın huzurdun kanıgıcı behrimen kıldı. Tianshan Bogdo Köli menzir rayonu nurgun sayayetçi Şinjan'ı kelip salkındaştı aldın tallaydı gancayı. Yakında menzir rayonu Sengun Deryası Vadisi yol bölgede özü optimobil haydab aldın kelişiş yolunu açtı. Sayahatçiler torda aldın kelişiş muvaffakiyetlik bulgandinkin menzir rayonunun kiriş eğizidin derya vadisini boylap özü optimobil haydab halk örp adet bağıtsığı berip yol boyu optimobilini tohtutup gayri maddi mariniyet mürasları körü ki halk örp adet nakşı usullarını körüp has mezlik tamamlarını tetiye alaydı. Örnek alalaydı. Yadırılık menzir rayonu'nı kirgende sayahatçiler hem sayahat kemisi'ni oltırıp, asma yolu oltırıp, köl ve tağlanın güzel menzirsinin kanguçı huzurunu alaydı. Hem şarkı küçük Bogdo Köli'nin 2,2 kilometre kilidigan ormanlık arasındaki yağaç asma yolu piyadı minip, yol boyu şakıratma ve feylun tenni uçurtu alaydı. Sayahat kılış ceryanında Hayşi kahve hanesi, Mayaşan bulut terminali küçük öyünün hemmesi içimlik bilen temilleydiğen bulup, aram algılı buludu. Tağ arası da konup kalmakçı bulgan sayahçiler, alem bölmesi lagırını tallısa, ya ki Tianshan Bogdo Köli halkara kart yeliş meydanında dalıda konup menzere tamaşa kılısı buludu. Okşaşla salkın, yer astığı yoşurungan Turpan şehri, yargul ötünü, karız menbesi menzir rayonu da sayacılar naiti köp bulup, kuduk suyu muzdek hem soğuk idi. Kolni soğuk çılırsa, intayin rahat yes kılgılı bulattı. Menzir rayonu mükemmel sayat hareket liniyesi tesis kılgan bulup, sayacılar karız yoşurun östünü, tik kuduk katarlıklarını yakın aralıktan ekskursiye kılıp, bu suçuluk kuruluşunun terakkat tarihi, umumi kurulması ve terikçilik kılıp suğuruş rolünü bivası körüp düşünüleydi. Bu yıl menzir rayonu yine şekli nefis aynak botulka, aynak stakan katarlık kaçılarını köngül koyup setevilip, sayahatçilerinin kuduk suyu kaçılıp hatırı kaldırış üçün temelidi. Eğer şehirge yakın salkın cay tapmakçı bolsa, Ürümçi nayesi gharbi Beyyangov menzir rayonu yakşı tallaş hesaplanırdı. Hazır del şakıratmada su ulgu iş mezgili. Ürümçi nayesi gharbi Beyyangov menzir rayonu da şakıratmanın su miktarı yeterlik bulup, su örkeşlep ekip, ünçü mervayitek çaçarak durudu. Su pari yüzünü salkındı dedi. Bu şehir etrafıdaki salkında aram aladığan en yakşı cay. Mongul Köre Nayesi Kaştaş Köle Menzir Rayonu da salkın hava kündüzün keçikişi devamlaşıdı. Bu Menzir Rayonu keçilik sayılı kılışını ecev etti. Keçilik sayılı vaxtı da Menzir Rayonu'nun kırış belirti haksız. Özü optimobil haydab bakçığı kırdığan optimobil belirti yerin baha boldu. Salkındap su oynaşını çördep, menzir rayonu kimigi oltırıp sayılı kılış, köl boyu da alaydı içimlik içiş katarlık sınaş türlerini yolu koydu. Bu yıl yine köl körüş süpüsü berpa kılıp, sayahatçilerini köl boyu da çüştün kirlik çay içiş, yıldızlık asmanda dalıda konuşunu his kılış imkanetigi iki kıldı. Menzir rayonu yine kigiz öydeki boğursak tatkikat ögünüş faaliyetini yolga koyup, sayahatçilerini köl boyudaki çarabıçlarının öylerigi başlap berip, kigiz öy yasaş, kamçı yasaş katarlık hüner senetlerini ilgilep, boğursak katarlık mezlik tamamlarını etişini ögetti. Salkındaş sayahatçilikinin kesp faaliyetini sicil beyitti.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izleyip, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Dundaki yenilikla.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, bu sahipimizde Bağraş Köli Suluk yeride 5 yıl sozulup yatkan vakitlik yol yokap ketti degen mezmundu sözlep yerimiz. Bağraş Köli'de su, ot çöp, kuş, belikla billi yaşaydı. Lekin hayati küç urgup durduğun bu suluk yerinin içkerisi de bir vakitlik yol uzaktımayan bu yerini besip yatkanıydı. Bu yıl 2021 yılı Huang Shuigou Bingtuan 2-ci 24-ci tuan bölükedeki tosmını tüzeş kuruluşu elip berilivatkanda vaqtlıq çıngdap yasalgan bulup, kuruluş tamamlanğan kiyin adam ve üskünlerinin hemisi çekindirilgen. Ama bu yol ekologiyanı qoğdaş rayonunda unutulup kalgan bulup, hazırgıça 5 yıl ötüp ketken idi. Bu yolni avtomobilla qayt-qayt dastsab mangachqa aslidagi kang ketgan qomushlar asta-asta yo'qolib, tuproqning tatirini sho'rilishib ketdi. Su tuproqning eqib ketishi egrilishib, atrofdagi suv sifati ta'sirga uchirdi. 27 mo suvliq yerning ekologiyalik funksiyasi sijil ziyonga uchrab, ommaviy manfaat az-azdan yo'qolib ketdi. Aslige keltirishni bir minut mu kechiktirgil bo'lmaydi. 2025 yili 4-chi ayning 23-chi kuni Bag'rash noyalik xalq taftish mahkamasi Yanji Boz yer o'zlashtirish rayonlik xalq taftish mahkamasi qatorliq o'rinlar bilan Bag'rash ko'li yaqin rayonini qo'g'dashda rayon xalqiga taftish qilish hamkorlik mexanizmini o'rtaq qurdi. Buningki maqsad noyati bevosita rayon ve memuri tosukunu buzup taşlap, muştunu çın tügep, ekologiyanı koğdaş birikme küçünü şekillendiriş. Bağraş Nayalık Halık Tepçiş Mekkemesi derhal bu mekanizm arkalık dilo yüp küçünü Yanji Bozyer Özleştiriş Rayonluk Halık Tepçiş Mekkemesi'ye ötküzüp verdi. İki caydaki tepçiş mehkemeleri Birleşme Dilo Beceriş Grupsi teşkil edildi. Bingtuan bilen yerlikning taftish xodimlari birlikda naq maydonni chorlab tekshirib, dalil isbot elib, atrofdagi ommani ziyorat qildi. Yana yiroqdan sezish tasviri orqali selishtirib, dalil isbotlarni muqimlashtirib, nazorat qilish boshqarish vazifasi mas'uliyatini aydinlashtirdi. Paket tekshirib aniqlangandan keyin nazorat qilish shuningga agishib boshlandi. Bingtuan bilen yerlikdeki taftish organları Junhua Halk Cumhuriyeti'nin suluk yerini qoğdaş kanuni qatarlıq belgilemelerge asasen ayrım halda nazarat kılış başkuruş mesuliyeti bar memuri organlığa memuri ammevi menfaat davası taftish taklif namısı çıkırıp mesuliyetini kanun boyunca ada kılışkı heydekçilik kıldı. Memuri organlığa tapşuru valgan neyken derhal tekşürüp derhal tüzetti. Yukarı temperaturluk küllerde suğuruş suyu tez parga aylinip komuşla asallıkça ayıp olmaydı. Alakadar tarmakla suğuruş vaktini hemkarlaşıp tanışıp ketim sarını köpeydi. Yine organik oğut berip tuprakların yakışılırdı. 2025 yılı 9. ayının 5. günü Bingtuan bilen yerlikteki taftish organları suluk yer nak meydanında aşkarı ispat anlaş yığını açtı. Memuri organlar mesuliyetini ada kılış ahvalini doklat kıldı. İspat anlıguçlar ve teptiş mahkemesindeki kadır sakçılar nek meydanda eslige keltiriş ünümünü bahaladı. Toluk muzakere kılış arkalık köpçülük birdek, Bingtuan bilen yerlikteki teptiş mahkemelerinin birleşip nazaret kılışı bilen memuri organlar mesuliyetini del cayda ada kıldı. Suluk yer ekologiyası tedirci eslige kilovatıdu dep karıdı. 27 mo suluk yer yeşillikka pürkendi. Köz aldıdaki manzara tüptün okşumaydı. Tatırağın yerdeki şorluşup ketken topu yolla kalmagan. Yerle tüzlenip yumuşak bulgan idi. Yeniden toluklap terilgan komuşla hayati küçünü namayan kılgan bulup, yavı ördek ve su kuşları komuşluk arasında erkin pervaz kılıp atattı.

Yer belgesi orundan öy setiliş cemiyetinin şerifi. Bir heri şehir nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin şaşamatlik turmuşların bahraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işilteleksiz. Paydanış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekişirkinin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yer mu köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsiriki Tianshan 1. numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablaqsinni bärpa kılıngan ali derecelik bağbaranlık mahall. Versal sarayının mänzirsidin örnek ilingan. Tianshan 1. numarlık turalgısiriki otur hal egiz qabat binalarda hem ailinin küllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi ba. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mänzirsini köreleksiz. Hem adam intildigan esil oltraq rayondan öy setiliş köngünüzde kerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şinjan Yuehao Öycay Çekiş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselen vatan Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Şarkı Cungar Terakkat Rayonu'nun 6 mutakassis alımını ıhtisaslıklarını kobul kılış eldiseliğe təklif kılgalıqını dönüştürümüz. İhtisaslıklar küşlük rayonu strategiyasını çoğunkur yolu koyup, mektəplən yerlikten maslaşıp yenilik yarışığı türtkü buluş, yukarı süpətlik terakkat yeni əndiyisini tez bərpa kılış üçün yakında 3. növətlik Şincan Sanji Oblasti Şarkı Cungar ıhtisaslıklarını almaştırış yığını da Şarkı Cungar Terakkat Rayonu Şincan'ın içi sırtıdaki danlık Ali mekteplerden gelgen 6 mutakassis alımını ıhtisaslıklarını celip kılış eldisi buluşka Allah'ı təklif kıldı. Bu 6 ixtisaslıqlarını cəlb qilish elçisinin hamısı Şarkı Cungar Terakkat rayonu bilen uzak müddetlik strategiyelik hemkarlık münasibeti ornatkan ali mekteplerden kelgen bolup, mektep bilen yerlik maslaşıp yenilik yaratış ve ixtisaslıqlarını birleşip terbiyeleşke uzak müddet küç çıkırışı türtke bolup, Şarkı Cungar'ın kesb derecesini östürüş ve pen teknikede yenilik yaratışını puhtu tirek bilen təminleydi. Ola ayrım halda Cungu Kançılık Daşöyesi İlmi Bölümünün başlığı, Energiya Şöyanının icraya müdiri Shi Liwei, Şanghay Elektri Energiya Daşöyesi Partiya Komitetinin muavin şucisi, muavin mektep müdiri Zhu Keyong, Şincan Daşöyesi'nin közgü körüngen İnjinerla Şöyani, Kuruluş Meşk Merkezi Partiya Başyaçıkısının şucisi Tao Qing, Şincan Sanayet Kuruluş Şöyeni Partiya Komiteti Daimi Komitetinin azası, Muavin Mektep Müdiri Nurbol, Sanji Kespi Tekniki Şöyen Partiya Komitetinin Muavin Şucisi, Müdir Canhun, Sanji Şöyeni Partiya Komiteti Daimi Komitetinin azası, Muavin Müdir Yangliyanhun, Kadımlarının kurulması universal türü, tabii pen, sanayet pelleri türdeki ali mektepler hem kespi tekniki mekteplerini öz işçiye algan bulup, Bakçı rayonunun kömür, elektrik, kimya, materyal yetekçi kesplerinin terakkat ihtiyacına del caydı maslaştırılgan. Təklif kılınğandan kin ixtisaslıqlarını cəlb qılış elçisi saha ilim baylığı və ixtisaslıqlar zapsı əvzəlliyini cari qıldırıb Şincan içi sırtıdakı ali məktəblərə yüzlənib Şərqi Cungar kəsblər supsi və ixtisaslıqların yöləş siyasətini təşviq qılıb yuqarı qatlamlıq pən tədqiqat ixtisaslıqları kəsbi texniki tayançları və maharət tipidəki oxuş bütküzgən oquğuçlarını daimlik yetküzüb verir. Şunun bilen bile, mektep bilen yerlik maslaşıp, yenilik yaratış köyürükü berpa kılıp, emeli meşk bazısını ortak kurup, pen tətqiqat neticelerini aylandırışka, hakiki türtke bulup, hem ixtisaslıqlağı bulgan ihtiyacını daimlik kaytmi inkas kılıp, ixtisaslıqla siyasetini əlalaştırdı. Hükümet bilen ali mektep, köp mənbəlik ixtisaslıqlarını kırgızış sistemisini bərpa kılış arqılıq, rayon alqıb ixtisaslıqlarını kırgızış yollarını kiyengaytıb, ixtisaslıqlarını kırgızış, ixtisaslıqlarını yetiştiriş, ixtisaslıqlarını elib kılış, bütün zancirlik ixtisaslıqla ekologiyasını sicil mükemmelleştirib, Şarkı Cungar energiya kəsbinin yukarı süpətlik tərəqiyyatı üçün pən texnikide yenilik yaratış ixtisaslıqları küçünü toplaydı. Tao Qing bunlarını bildirdi. Biz her yıl az digende 50 magister aspirant ve doktor aspirantını Şarkı Cungar'ı okutuş, pen tədqiqat faaliyetini kanat yaydırışı əvətib, Şarkı Cungar'da makallaşkan pen tədqiqat türlerine tayinib, ixtisaslıqlarını yetiştirib, yerlikke mülazimet kılımız. Dövlət strategiyasına mülazimet kılımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yorqin ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde çöllükteki şamal koğulukçı Abdullah Ömer bilen tanışımız. Mori Kazak Atılım Nanyası Daşıtov Şamal Elektrik Stansı'da 23 yaşlık Şamal Elektrik Energiyası Yürüştürüş Asraş Hadimi Abdullah Ömer her günü müddettin burun iş ordunu berip İsmeyne'deki ustamlığa ergişip Şamal Elektrik Üskünlerini günlük tekşirip remont kılış, tok yolunu tanışış, Abdul almaştırış katarlı hizmetlerini işleydi. Abdullah mındak dedi. Adetki kaşılarını 3-4 saatte bir taraf kılıp bolgul boludu. Eğer çoğun kaşılığa görülse bütün gün nek meydanını tekşürüp remont kılışkı doğru gelir. Abdullah Kaşkar'da tuğulgan, Şincan Kespi Daşöse, Akli İktidarlık Yasaş Şöyarı'nın elektro-optimatlaştırış teknikisi Kespi'ni bütküzgen. Mektepte okuvatkan mezgilde o keterkinip tatkik kılıp, optimatik kontrol kılış, üskünelerini yürüştürüş asıraş, tok yolunu tanışaş katarlık kespi bilimlerini puhtu ögünüp, türlük emeli meşklage teşebbüskarlık bilen katnışıp, kespi asasını üzlüksüz müstehkemlep, capağı çıdaydıgan estaydil, inçki hizmet

0: Ürümçide hava uçuk. Temperatura 20'den 30 Celsius gradus uçup oludu. 3 bal şamal çıkıdı.
1: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
2: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teğimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
1: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
3: Vatan, benim ailem.

aziz radio anglıgıcı dostlar. Emdi dil aramınlar bolıdığını Bayın Bulaq men ösüp çoğun bolğan jay namlıq Moğolça naqşa.

Hürmetlik radyo anlığıcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziyası stansiyasının sanat sahnesi programması boyunca anlatış bedok. Yaktırıp anlığınınla rahmet.

Hürmetlik radyo anıcılar. Şinjan radyo televiziya stansının ten sağlığı zor baylık programı sıralanışına karşı alımız. Mən Pərhad Ömərim.

Yaz kırgenini bu yan kumta kumluk kum bilen davalaştan altın peslin kütü aldı. Menzira yöndeki tutaş ketken kum bar kalır da emmel yerde kumu kömülüp sağlamlık bu içi kütünü vatkan sayacıların uçturatkılı buludu. Köpçelik kumlukunun özgeçi sıklık energiye baylık adım paylanıp yaz külleri sağlamlık bu içi kütünü sayacını başladı. Turpanın özgeçi tabi davalaş usulü buluş süpte bilen sıkkumunun Sıklık ünümü, mineral maddelerinin sınıp kirişi, fiziklik, besiştin ibaret köp kılır olduğunu paylanıp, argınlıkını pes eğitip, boğumlarının zor kop bir aran buluşunu pes eğitip, adem bedenindeki kan aynışını ilgiri sürüp, sağlamlık bu iç kütürünüş, tenşeş ünümü amının itiraf kılışıga erişti. Kumta kumluğunun yumuşak kumluğu da köp kıl tabi mineral maddeler mol bulup, Küçlük, aptoklu kalkınış arkalık, yeterlik ısıklık saklap, tabi fizikalık davulaş ısıklık meydanını şekillendirgen. Piçanlı ayıstaki kesbi doktorlarının yetekçiliki de sayacılar yitip ya ki oltırıp koyaş nuri, kuruk, sık, kum, tıprak besiminin on vursal rolu birleştirip fizikalık davulaşını elip verip, bel put telip ağırış, sozulma romatizmlik boğumlar bir aran buluş karta yakşı kuşumçı tenşeş rolunu hazırlıgan bulup, her yeli Şincan'ın iç sırtıdaki nurgun sayahatçı bu yerinin dankını anlap bu yerge kilip sınıp bakudu. İgilin işte kumbile davalaş türü davalını soğursudan çıkım kılıç dairesi kürgüzülgen bulup, siyaset evzeliki kumbile davalaşının sağlamlık bu iş kütünüş celip kılıç gücünü yanıma aşırgan. Özgeçe kumluk tabi baylıkı ve davalanış suğurtısı arkalık halkına yetküzü siyasetine tayınıp, kumta kum bilen davalaş yekki menzira yönünü sınaş türüdün, medeniyet sayahat ekskursiye sağlamlık boyutu kütünüş, fizikalık davalaş, halk durmuşu mulazmeti bir gevdileşken özgeçe kesip östürüldü.

0: sağlamlık bilimlerini hemme aileye yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Programımızda stansımız bilen 6 aylık Seyyye Sağlamlık Komiteti birleş başkurgan. Emdi kançı ülüş pişkan kab yeşlik hem sağlam buludu digen mezmun sözle birimiz.

Kaynak turmuşku tolgan yaz küllerdeki kavap yaymasa da bazılar kavap bilen muzlatılgan pivo koşulusu küller şundaki yakşı ütüdü deyişiyordu. Yette ölüş pişkan kavap, sırtı köygen içi yumuşak bolsa iğızgı teteydi. Ama bu kıl yeş usuluğa xalp xatar yoşurungan bulup, uğurluğ kesilini kaldırıp çıkırıştın ehtiyat kılın. Uğurluğ kesilinin ilmi nami Brucellioz kesil bulup, Brucellioz bakteriyası kaldırıp çıkırılgan adam ve hayvalarda ortak bulunan yokunmak kesil. Uğurluğ kesili edip atlaşırki sebep bimarlar daim mağdur sızılınıp, ruh sızılınıp, Medirliğiz kelimeyi kuddi tuyuksuz orun bop kalmanda kes kalıdı. Brucellioz bakteriyası asasıkı koyu kala çoşk katarlık kesel bulgan öy hayvalarının tenedi mevcut buludu. Adam yokumlangan dinkinin kızıtması örleş, köp terleş, boğunma, ağırış, mağdur sızılınış katarlık alametler görüldü. Eğer vaxtı da davalanmışsa sozulma karakterlik özgürüp, tekrar kuzgulup, emgek iktidari ve turmuş süpteki eğir təsir yetiş mümkün. Brucellioz bakteriyasının əcəllik acizliği sıxdın korkudu. 70 Celsiya gradosun yukarı temperaturada 10 minuttan artık kuzdurganda o üzül kesil ölüdü. Lekin mesela 7 ölüş pişkan kavapti görüldü. 7 ölüş pişkan kavapının otursunun temperaturası hemşe 70 Celsiya gradosu yetmeydi o yakki kızdırış vaxtı ancak uzun bulmaydı. Şuna göçte mevcut buluş ihtimal bulan Brucellioz bakteriyasını bütünlüğü öltürgül bulmaydı. Bulup mu koyu güç kavapı, koyu kovurgasını kılın doğurganda sırtı köyüp kese iç ham yakki yerim ham buluşu mümkün. Brucellioz bakteriyası ham göç, pişirilmeğen süt mesulatları da uzak vaxt yaşayalaydı. Adem bezini kirgen haman limfa sistemisi sunayıp boğum atarlı orularga makalışıdı. Adı yıkılıp etkanda siz yiyen her bir çaynan yumran göç bakteriye bilen bir gıtın yakın uçuraşkan buluşu mümkün. Bunun da iki mühim nokta alayı dikkat kılış gerek. Birinci mühim nokta. Nurgun kavapkanda göç kolda zıkkı ötküzüldü. Sutamdan kolu da küçük yarı eğiz bulup kılıştın saklangıl bulmaydı. Zıkkı ötküzüş ceryanda bakteriyalar şıllık perde yakı inçki yarı eğiz arkalık kırıp geçiş mümkün. Bu inçki halkıgı nurgun kişiler perva kınmaydı. Lekin bu hakikaten köp uçurayan tar kılış yoladı. İkinci mühim nokta içki əza kavapı, koy cigri, koy yürüki, koy börükini nurgun kişi yaktırıp yaydı. Bırak içki əzalarga sap göçki kargandı bakteriyalar teğim asan yoşurundu. Onun üstüge bulanın tokulun korulması ziç bulup, içki kısımının temperaturasının örülüşü göçtün astı buludu. Nurgun kişi börek kavapının azıraq kan arlaş yumuşak buluşunu közləb, kavap bək pişip kese katıq bulup kalıqanda ekiz kılıdı. Lekin əmliyyatta içki əzalar çokum özül kesil pişip, kan sırgıp çıkmasa andın bir hatar buludu. Aşı bir çaynam yumran böreklerinin hatırı yumran kavap karganda yukur buludu. Brucellioz kesilinin asaslık tarıklı şöyle yazım kılış yolu, nefes yolu ve terişallık parisinin ibaret, pişirilmeğen göç neygenli başka tüvendik ehvalar mı asan kesel payda buludu. Yani ham süt içiş. Hazırlı sığılgan öşkü sütü, kalı sütü, bastırlık, dezinfeksiye kılınmadan bolsa tərk bir de Brucellioz bakteriyası buluşu mümkün. Kesel çarı bilen uçuruşuş, boğuzlaş, terisinin suyuş, yun kırkış, kotalların tazaşta. Eğer teri de yarı eğiz bolsa bakteriye yarı eğiz arıklı ucum kılıp giriş mümkün. Ayro zolunu sümürüş, bakmışlık meydani, kuşkanı katarlık muhitta bakteriyeler, çan tuzan bilen bir sümürülüş mümkün. Kanda kılganda kavapını bir kadar huzurlanıp yigil buludu. Bunundan ensirmen. Fakat tüvendeki bir kancı noktanı kılalısınızla siz yanına hatırcan kavap yesiniz buludu. Tuluk pişiriş en bir kadar yol. Kavapını çokun tuluk pişiriş kan yiptisi bulması gerek. İçki azalarını pişirişte sabırcan buluş, köperek pişiriş, yeşki aldırıp ketmesi gerek. Ham bilen pişirişini ayrış gerek. Kavap kıskoş, tekslerini ham göç, kıstırış kayak ki ham göç koyup koyuşka işletmeslik, girerleşme bulgun işten saklanış gerek. Eğer zıht ham göçünün kıyını baykalsa kava pişirgan da bir neşk ettim köperek aylandırıp zıhtının beşinimi ziyat kızıt bitiş gerek. Muntizm yolunu talaş. Karantin layakat ispatı bar göçünü setibiliş, keliş menbes inik bulmağın öz aldığı soyuğun göçünü setib olmasık gerek. Şəxsi tazlıqı dikkat kılış. Ham göçünü bir tərəf kılgan dinkin, sopun və ekvatkan su bilen kolunu pakiz yuş gerek. Eğer kolunuzda yarı eğiz bolsa, amalba ham göç bilen bir vasıt uçuraşman.
Bu kesellik alametleri görülse, vakti doktoru görünüşünüz gerek. Eğer siz yakında çalıp çıkan kebap yiyen ya ki kala koy katarlı koy hayvanları ile uçuraşkan bulsanız, tüvenlikle kesellik alametleri görülse, derhal doktor hanığı bir anda doktorga uçuruşuş tarihinizi eğitip verişiniz gerek. Tekrar kızıtmısı ölçeş. Beden temperaturası birden mürlep, birden tüvellep, dolgun zaman kızıtmağı okşap kalsa. Kişide soğuk terleş. Yani uxlaganda qar tergi çömülüp, uyğangandan kiyin kiyimleri öl bulup gelse. Boğum ağrış, bulup mu tiz boğumi, yanpaş boğumi, umurku törgü katarlı çoğun boğumla ağrısa. Bütün beden mağdursuzlanış. Bek yerip ketkendek, nemi işkılsa ruhsuz bulup kalgandek iz kılsa. Brucellioz kesilini davalıp sakaytkılı buludu, lekin toluk davalaş kurusu boyunca ölçemlik davalaş kutokri kildi. Baldur bayqap, baldur davalısı adatta akıbeti yakşı buludu. Eğer sozulma karakterlikke aylınıp kalsa davalaştan kıyılık derecesi zor derecede eşip getirdi. Kavap, yeşlik, sağlamlık tekmin miyim? Kilar kıtım çokumlu benge, toluk püşürüvettin, işki azalanı köperek püşürüvettin, rahmet, dep, inqeytip koyun.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anonslar bu sayfamızda ne için iğir narsın eliştin burun bir nefes alsa belni tığımı güçlendirgili buludu degen mazmunda toxtalamız.

Bugün köpçülükke tavsiye kılınan sağlamlık adi hareketi tez yollanmanı yötkeş ya ki balını kötürüştüm bir aval bir çoğunkur nefes elip kursak nazırak yığıp bu kursak köpüş altını saklan andın belini egip küçeş. Nurgul kişi eğer nerselerini yötkikende nefesten kısıp alıdı. Çoğunkur nefes almaydı. Çoğunkur nefes alan deyin kin kursak boşluğundaki bizim körünerlik iş bu de bir su karbıtığı okşaş omurt tövrükünün aldı tarafını tırap durup tabi bel trikini şekillendirip yadronu mokumlaştırışı yardım verildi. Bu nefes kançı yeterlik bulsa bel omurt kusunun yükü şunçı küçük buludu. Bunun meşgulatı naite adı. Eğer nefesini aldı durup aval burnuzda çoğunkur nefes ilan kursunu sel tombayıp çıkan dek kes kılganlık kadar nefes ilan. Andın nefes ammay, kursak kısımdaki muskullarını yığın. Andın belinizi egip zonzuyup oturup, eğer nersini götürüp yığın. Yötke kendinkin aldırıp gep kılman yak ki nefes amman bu nefesini ta ki eğer nersini mokum koygan kadar saklan.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçılı, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisinin alışılanı karşı alımız, ben riyasetçi Ahmetşen Abdükerim. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı sulu şetin abonuçlar terminalında mas qadamda anlatılırdı. Hem de her vakit qayta anlığılı bulurdu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundaq məzmullar boyu için anlatış birimiz. Kanun

0: Haberleri sayfimizde iki tarmak kelkün mezgelideki afet hadiseleriyle alakadar kanlı hılap naçarı uçurulanın merkezlik inikilap tüzeşini kanat yaydırışını uğurlaştırdı. Şincan'da köleme en çok yukarı süratlik taş yol mülazimet rayını pütüp işgi kiriştirildi digen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sayfimizde icazetnamesiz rast tamaki setişimi kanlı hılap. İki, tamakinin aynı setiş soğudu girige çetişlik dilonun sonmisi 180 min yenge yakın bulup cazağı tartıldı diyen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Ama üçün emeli işgilip biri sahipimizde teptiş halık durmuşunu koğdap kıyın ehvaldı kalgan ayalının bəxtsiz öğlen işten kutuluşuğu küçük koştu diyen mezmun diktinladı bulup. Hem de diktinla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
1: Kanun haberleri.
0: Kelkün mezgelideki apet hadislerine dair kanunlu hılap naçar uçurlarının tarıkılışını ünümlük tosup, kelkün mezgelideki apet hadislerine dair uçurlarının ilan kılış hareketini yanımı kayıplaştırıp, kanunlu hılap naçar uçurlarının ammını hata yitekleşi, kutkuzuş tertibiki kaşılı kılışının alını iliş için yakında merkez tor bir khatarlıke ve uçurlaştırış komiteti işhanısı bilen ciddi işlağı takabül turuşunun başkuruş ministerliği birlikte uçturuş tarıktı. Bütün memleket dairesine kelkün mezgeledeki apet hadiseleri dair kanunlu hılap naçarı uçurlarının merkezlik inıklaş, tüzeşini kanat yaydırışını uğurlaştırma kıldı. Uxturuşqa asasən 5 türlük gəvdilik məsələ nuxtuluq tüzütürüldü. Birinci, yalqanını rast qılıb körüstüş və yaman qərəzdə kesib təhrirləşdirdiki məsələ. Çət əl ya ki, başqa caylarda yüzbərgən apət hadisləgə ait sın materiallarını yaman qərəzdə kesib təhrirləb, bir tərəfdəmə uçurlarını tallaş xarakterlik üzüb elib, su basmasının çıxırı vetiş, temini özgərtiş, ekran xeytini almaşdırış qatarlıq vasıtla arqılıq şu cayda yüzbərgən əməli apət əhvali qiyabdigi kirib elib, köz boyamçılı qılış, amını hata yönülüşki yitəkləş. İkinci, konuq haberlerini köptürüş bilen tarihini ulaş türüdeki mesele. İlgiriki yıllarda hatta neçi 10 yıl ilgiri yüzbergen apet, hadisi neh meydanının sureti ya ki sın körünüşünü kayıtıdın orap, əslideki vaxt uçurunu öçürü ütüp, dəl vaxtıdaki haber dəp, yalgan eytip, vahimik heypiyatını mübalığılaştırış. Üçüncü, mübalığılaştırış ve sallıq məlumat türüdeki meselelerini oydurup çıxırış. Apetke uçuraş ehvalını oydurup çıkırıp, ölgen yarlanğalların sani, buzulgan öylenin sani, ixtisari ziyan kölümü katarlıq, yadırılıq sallıq məlumatlarını kasten oydurup çıkırıp ve köptürüp, ya ki apet derecesini özgertip, ikkilemçi apetini oydurup çıkırıp, kutkızış yardan bir iş tertipi kaşılı kılış. Törtüncü, xatarlık ehval ve nopuzluk kıyapetki kereviliş türdeki meselelerini oydurup çıkırış. Su ambarının tosmasını yarı elip getti. Tosmini yarı elip getti. Kimya sanayeti zavatının gaz çıkıp getti katarlık iğir sahta xatarlık ehvallarını uydurup çıkıp. Hükümet aparatları asasi ekim taratkularının nami ya ki belgesini uğurlukçı işiltip, hüccet heklini yalgandın yasap, sahtı uxturuş ilan kılıp, hükümetinin amivi şençlikliğe ziyan yetkizüş. Beşinci, texniki oydurup çıkırış ve pürsettin paydalanıp aldamçılık kılış türüdeki mesele. AI'da hasıl kılış, kuraştırıp kesip tahrirleş, vakalikini tızıp süratki eliş katarlık vasıtlardan paydalanıp, apet ehvali süreti ya ki sın körünüşünü işlep, hadisi yüzbergen nek meydan, kutkuzuş, yardan veriş tefsilatı katarlıklarını oydurup çıkırış. Apet ehvalıdan paydalanıp sahti iyanı toplaş uğulun işi, yardım soruş kodi katarlıklarını ilan kılıp, amının mal mülükünün ziyanı uçuruşu ve şahsi uçurunun aşkarını ketişini keltürüp çıkırış. Uxturuşta mundaq talep kılındı. Caylardaki tor bir xatarlıki ve uçurulaştırış tarmakları dikkatli. Apet hadisidir ki, qonunga xilof nochora uchur tipik masalalari ham yoshirin o'zgartirish masalalariga markazlashtirib umumiylik radga turg'izib tekshirishni qanot yoydirib to'r bekat supularining

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda taftish xalq turmushini qo'g'dab qiyin ahvolda qolgan ayolning baxtsiz o'linishdan qutulishiga kuch qo'sh degan mazmun diqqatlanadi bo'ldi. Ajrishish murassan nomisini olgan paytda Qaramay shahri Maytog' rayonidagi Van xonim og'ir yukdan qutulgandek bo'lib, yenishlab o'ksib yig'lab ketdi. Yaqinda Maytog' rayonlik taftish mahkamasining ayblashni qo'llashi bilan uzoq mazgili oila zulmiga uchragan Van xonim baxtsiz o'linishni muvaffaqiyatli bekor qilib, tinch muqim turmushini qayta boshladi. 2025 yili 5 ayda Van xonim bilan Li apandi tizimlatib to'y qilgan. To'ydan keyin Li apandi ko'p qitim uningga oila zulmi solgan. Shu yili 9 ayda Li apandi haroq ichib jidal chiqirib zulm solgan. Saqchixona saqchi avatib murassa qilgan. Sijil davomlashgan oila zulmi aslidagi illiq oilani vahimalik joyga aylantirib qo'ydi. Ziyonkashlikka uchrashdan o'zini qochirish uchun Van xonim tuqqinining uyida turishga majbur bo'ldi. Eri Li apandi bilan uzoq muddat ayrilib turdi. O'linish munosabati uzil-kesil buzildi. Van xonim Maytog' rayonlik taftish mahkamasiga kelib yordam so'radi. Tekshirish orqali Van xonimning aqliy iqtidori to'salg'uga uchrug'uchi ekanligini, normal da'vo qila olmaydigan ojiz topqa tava ekanligi, taftish organlarining da'voni qo'llash shartiga uyg'un keladiganligi aniqlandi. Taftish amaldori tashabbuskorlik bilan mas'uliyatini ado qilib, dal joyida yordam berib va yo'lab, soqchi avatish xotirasi, kesal ko'rsatish isboti, ayrilib turish isboti qatorliq xalqliq dalil isbotlarning injiki ratlab, mukammal dalil isbot zanjirini shakllantirib, qonun bo'yicha sud mahkamasiga ayblashni qo'llash fikrini topshirib, Van xonimning ajrishish talabini butun kuchi bilan qo'lladi. 3 oyning 5-ida ikki mahkamaning o'rtaq murassa qilishi bilan ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan ajrishish kelishimi hosil qilib, Van xonim oila zulmidan o'ng'ishli qutulib, qonunlik huquq manfaati kuchli qo'g'daldi. Bu yil kirgandan buyon Qaramay shaharlik taftish organlari taftish xalq turmushini qo'g'dash maxsus harakatini puxta olg'a siljitib, diqqatni ayollar qatorliq nuqtaliq ojiz ommaga markazlashtirib, taftish ayblashni qo'llash funksiyasini to'liq joriy qildirib, ommaning qonunchilik ehtiyojini dal joyda udullashtirib, oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalani chin qalb, chin hissiyoti bilan hal qilib, amaliy taftish tadbiri orqali ommaning qonunchilik orzusiga javob qaytardi. Hozirgi qadar bu shahardagi taftish organlari ayblashni qo'llash mexanizmiga tayinib, oila zulmiga uchrgan 10 ortiq ayolning huquqini qo'g'dab, qiyinchilikdan qutulishiga muvaffaqiyatli yordam berib, qonunchilik kuchi orqali qiyin ahvolda qolgan ayollarni muhofazat kulligiga ega qildi. Qaramay shaharlik taftish mahkamasining aloqador mas'uli mundoq dedi. Kelgusida taftish xalq turmushini qo'g'dash maxsus harakatini sijil cho'nqurlashtirib, xalq uchun taftish qilish asosiy kasbini puxta ishlab, xalqqa qulaylik yaratish bo'yicha huquqni qo'g'dash tadbirlarini inchkilashtirib, to'g'ri, yuqori unumli taftish qilish mas'uliyatini ado qilish orqali ommaning go'zal turmushini qo'g'daymiz.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziye İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçe Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziye İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertudu.
3: Tamakını ilmi buyurduk, sağlam uzuklana ili. Tamakını fakız yap, eşip kalgan bulsa ele balaylı.
2: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emmimiz özümüzden başlaylı.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda maxsus qattiq uxlayotganlarni tanlab qo'l soldik. O'g'ri yarim oyda 3 yon telefonni o'g'irildi degan mazmunni anglaysizlar. Sirtqa chiqib charchab, tatliq uxlash, aroq ichib orom olish, avtomobil ichida qisqa vaqt orom olish aslida odatdagi orom olish payti bo'lsa-mu, qonunsiz unsurlarning diqqatini tortdi. 7 ayının 21 günü Yanji Huizu Atunum Nayeli Kuan İdarisi cinayi işlerini tahkikleş çoğun etirti bir qatarı yan telefonu uğrulaş dilosunu paş kıldı. Cinayet kumandari məxsus amivi sorularda qatıq uxlavatkan amını tallab dilosu adır kıldı. Qısqığına 20 ay işçi de o da 3 qetim uğurluq kıldı. Ahırda sakçılar tərəfindən tutulup, kanunlu asasen cinayi işler boyunca məcburlaş tedbiri kolunuldu. 7 ayının 2 günü səhər saat 4:30 ötkəndə Q2 nahiyə bazarı Yingbin yoludakı bir tez tamaqxanığa kirib, tamaq yeyətqan xəridarın məst olub qatıq uxlayətqan vaxtından faydalanıb, qarşı tərəfin tamaq üstülüdəki yan telefonunu oğurlab getkən. Oğunçluq bolğandan kən boldu qılmay, əksçə yan telefonun məxfi nömrünü yeşib, ziyanlanğıçının veyşin pul qapçıqıdakı 1142 yuanı oğurlab bədxəjli qılıb tügətkən. Arqadan o'g'irlagan yan telefonni 750 yuan bahada nimkash yan telefon sotib olish do'koniga tovan bahada sotib berib, naqd pulga aylantirib foyda olgan. Talay sinab maqsadiga yetgandan keyin QX'da ishlamay tishlash xiyoli paydo bo'lgan. 10 kundan keyin u yana bir qatim delo sodir qilgan. 7 ayının 12 günü saat 16 etrafında QX Qaydu Deryası yoludaki məlum may qaçılaş ponkitinin uduluda bir aqranlık avtomobilini bayqıgan. O tuydurmay közütüp, avtomobil işçideki arqı rədde pəqət bir adamın qatıq uxlavat qalıqını, avtomobil aynikinin etilmigallikini bayqıgan. O kolunu sozup derizidin yan telefonunu oğurlap ətsi 450 yenge koldun kolu ötküzüp satkan. O da iki qetim asalı muhabbet kazınıp QX öz özünü üzül kesil erkin koyu etken. 7 ayının 16 günü saat 8'le etrafıda o Yingbin yoludaki bir çimliktin ötüp keti vatkanda bir erdin çimlikta tatlıq uxla vatkalıqını baykap derhal karşı tarafının iştininin yan çıkıdaki yan telefonunu oğurluğun. 7 ayının 11 günü Tunci Dilo'daki ziyanlanğıcı mal mülkünün oğurlanğalıqını baykan linkin sakçığı məlum kılgan. Ma'lumotni topshirib olgandan keyin Dilo bejirguchi saqchilar Dilo yuz berish izini tezdan ratlab, atrofdagi yip uchini ratga turg'izib tekshirib, Dilo sodir qilish qonuniyatiga hukm qilib, noyati tezla jinoyat gumondori QX'ning salohiyat uchurini bekitdi. Orqadan saqchilar QX'ni tutdi. So'roq qilish orqali QX yarim oy ichida 3 qatim yon telefonni o'g'irlash va o'g'irlikcha pulni elib olish, zag'manni setishdek barliq qonunga xilof paketni aynan iqror qildi. Navbatda Dilo yana ilgirilgan holda bejirilib otdi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo raydi ma'lumot anglatamiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 20 30 selsiya gradusgacha, 3 ball shamol chiqadi. Altayda azraq yağmur yağadı. Temperatura 15-27 selsiya gradusgacha. Çöçekte hava uçuk. Temperatura 19-32 selsiya gradusgacha. Gulcada hava uçuk. Temperatura 19-34 selsiya gradusgacha. Bortlada hava uçuk. Temperatura 19-33 selsiya gradusgacha. Qaramayda azraq yağmur yağıp keyin hava echilirdi. Temperatura 24-34 selsiya gradusgacha. Kütünde hava bulutluk bulup keyin echildi. Temperatura 23-34 selsiya gradusgacha. Şihanzide hava uçuk, bazide bulutluk. Temperatura 18-35 selsiya gradusgacha. Sanjida Hava bulutuk bulup keyin echiladi. Temperatura 20'den 32 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutluk. Temperatura 18'den 33 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava ochuq. Temperatura 28'den 38 Selsiya gradusgacha. Qorulda hava bulutuk bulup keyin echiladi. Temperatura 21'den 33 Selsiya gradusgacha. Aqsuda hava ochuq. Temperatura 21'den 34 Selsiya gradusgacha. Atışda hava ochuq. Temperatura 20'den 34 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava ochuq. Temperatura 22'den 35 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava ochuq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 24'den 37 Selsiya gradusgacha. Ürümçide hava ochuq. Temperatura 20'den 30 Selsiya gradusgacha bo'ladi. 3 bal shamol chiqadi.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Kadirlik dostlar, bu kıdımlık programımızda tüvenlik mezmurlarda alınış bir yerimiz. Gülünü vatkan yezi kentlerge nezarı seyipimizde Maral Bişin ayısının çoğunkurcak yezisi özgeç kesiplerini terakki yıkıldırıp dehkaların kırmını aşırışkı törtkü boğuldu. Bağdaş ayısının tabun cögün yezisi de yazlık yezgilik sayahat paliyeti adetten taşkırı kızıp ketti digen mezmurlar dehkıdanladı buludu. Kaltıs bir iş mahirleri sahipimizde Xoten vilayeti boyunca Münevver Komünistik Partiye azası Yavin Cün yezi kentlerde yıl startıp əsli məqsətini sakladı. Cın nayisindeki yeniçi dehkan Süy Ayxua terikçilik bağıtçısını alqat üzüş bağıtçısına aylandırdı digen məzmurlar dehkanladı bulundu. Yezi ilgiliki yezde dehkanlarga alaqtar uçurlar sahipimizde yaz pəsildə Toqsun nahiyesinin qum bilen davalaj sağlamlıq boyuç kütünüş türü barğan sır jallandığı qatarlı uçurlarını anıtımız. Radio anıqçıla. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılıq şetin abonçılar terimini aldı maz qadamda anıtıldı hem de her vaqt qaytırıp anlıqlı buludu. Hem de dehkanlar programımızın təpsili məzmunları da bulsun.

radio anlıqçılar. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerine nazar sahipimizde köpçülükke Maralbeşin ayesi Çoğunkurçak yesinin töge ve əsəl hərisi bakmışlıqının ibaret bu işki özgeçik kəsb doğrusu sözləp birimiz.

Yakında Maralbeşi Nayis'nin Çoğunkurcak Yeysi Üzümlük Bağ kentindeki 90 yıllarda doğulan bakmışlık ailesi Merhaba Yusuf Erkot'un işgeyle maçlıklı bulupla Kotan'a kirip her bir tövgünün ehvalını tekşürdü. Kotan'daki tövgülerden toğutmayı köpeşige ergeçip onun ailesi kentki tövgü bakmışlıkı çoğun ailesine aylangan bulup hiç kim bu neç yılın aldıdan onlarının terep terep katırıp parça pırat işlemçilik kılıp bir aile kişilerinin turmuşunu kamdaş için payı pitek bulup yürgelikini oylap bakmağın idi. Bakmıcı merhaba mundak dedi. Deslepte yakışı bakalmazlıktan, satalmazlıktan ensirgen idim. Tecrübem mi yok idi. Hakikaten bek ciddileştim. Keyin daim çarvıçlık punktidiki texniklar ve tecrübelik çarvıçlarını təlim elib, asta-asta texnik ögünü aldım. Bu yılın 5 yılında Merhaba Erkut'un işgeylen, bazarının tövgüsüzlüğü bolğan ihtiyacının çoğunluğunu baykap, bunun soğudu pürstünü körüp yetip, tövgü bekışını sınap bekışına karar kıldı. Dastlabki ular faqat ichki tögi set bolgan bulup, 3 aydan keyin ular tögi baqmıçlıqqa elip kelgen paydanın nahayet körinerlik işkenligini bayqap, yana 15 tögi set aldı. Baqmıçı merhaba mundaq dedi. Nöbette her bir tögi künüge 4 kilogram süt berip atıdı. Şunun bilen bilen tögi tweeti botlaq seç arqılıq kirmimizden aşırdıq. Bir botlaqtan setliş bazisi 6000 yuan getirdi. Tögi

yirik yem hajakki cidamlıq yem tanlamaydı. Bakımcılık tənarxı tümən bulubla kalmayı yana tivit göç çıxıp süt berdi. Teri yoğunu pişiklap, xurum məsbulatlarga aylandırıqı buludu. Bu, amının kirimini aşırıp, beyişiqı tez türtkü buludugan bir türlü kəsbi saplıydı. Kent Kadri Rahila Mehmet Mondaq dedi. Tögen kentimizin özgeci bakımcılık kəsbi. Biz yetekleş, türkü buluş, hizmetini sicil yaxşı işləp, kent ahallarını külemleşiş, ölçemleşiş, yönleşiki karab tərəqi kılıp, özgeci bakmıcılıkı tayınıp, kırım yollarını mokum kenaytıp, kırımını aşırıp, beş yolu minyaşı ilhamlandırmız.

Tumuz mezgili güller pureklep içilip hasel menbesi mollaşkan vakt. Dal hasel yığışının altın mezgili saplandı. Maral Bişnayistan Çoğkurçak yiyisi Şiavkan kentide hasel herisi bakuçlar paylık mezgili çan tutup aldıraş hasel yığıp ayırıp kaçlap sitip emmi caydı mol huzul menzirisini namayan kıldı. Çoğkurçak yiyisinin Şiavkan kentideki gül bağ Hasel Harisi Bakmıcılık Kesbi Kooperatifida Hasel Harisi Bakçı Mehmet Kadir ailesizlikler bilen bile xeridarlarının zakas ihtiyacı azalsan Hasel'ni köngül kuyup ayırıp kaçılap ticaretin kenge yetiş usulü üstüde izlenip Hasel'nin yeni bazarı silinçeli kapalet kıldı. Hasel Harisi Bakmıcılık bazısıda Katar Katar her sandukları retlik tızılgan bulup top top Hasel Harileri mokkidek ütüşüp güllerden Hasel yığıp Hasel çıkarıp Ayati küçükü tolgan menzirini namayan kıldı. Eserlerisi bakıcı Mehmet Mundak dedi. Biz bir aylık işleri 500 sandık eserlerisi baktık. Bir sandıktan 4-5 kıtım, her kıtımda 3-4 kilogram eser algı buludu. Parçaya ve top sitiş arkalık bir yıllık sap kırmımız 160 milyon yengiydi. İgilinişçe Mehmet Hasel Harisi bakmıcılık bilen şoğulun vatkan 20 netçi yıldım uyan Hasel Harisi bir kışta Moğol tecrübeki iki bolgan. Her yili 4. aydın 8. ayı gıcı bolgan mezgil Hasel Harisi Hasel yığıdgan en yakşı mezgil bulup o çiçekleş mezgilinin kanunun yittiği emel kılıp çiçek koğuluşup Hasel elip köşme halatı bakkan. Bu caydaki mol, şaptol, ürük, çılan, cigri çeçki, katarlık, tabi, ipinç ösümlükler, Hasel Harisi'nin ala süpetlik, yeterlik Hasel menbesi bilen temelligen. İşlep çıkılgan Hasel tabi, ziyansız, buruk yok, temizap, ozukluk mol bolgaçka, istimalçılarının çoğunluğu yaktırışı erişip, bazar seç yolu mokum hem ravan bolgan. Hasel Harisi bakmışlık kesbinin silinmesi tüven önümü tez, kalp hatırı küçük bulup, şu cayının halkını beytidigan özgeçi kesbiye aylandı. Bugün künde Mehmet Yara Hasel Harisi bakmışlık teknikisini etraftaki kent ahalırgı kılçı ayımay hem bahirlep, bakmışlık tecrübelerini ögütüp, teknik köp amına Hasel Harisi bakmışlıkı katmışıp, kol tutuşup, kırımını aşırıp, beşka yetekledi.

yoqum bilan davolash sog'lomlik bo'yicha kutinish turini borgan siri jonlantiryapti. Tumuz mezgilde 90 ayısındaki her kaysi çoğun kum bilen davalaş bazılarda sayacılar mığıldap kızıp ketti. Olbu yiyesinin Oyman Bulak kentindeki bir kum bilen davalaş bazısı da ölçemleşken kum kümüş rayonuna Uygur Tibabiti Doktor Hans'daki kespi kolektifinin noktada turup kesel körüş koşulup her kaysi caylardaki sayacılarının kum bilen davalaş sağlamlık boyunca kütünüşünün sehri küçüğünü hiz kılış imkaniyeti iyi kaldı. Hıbilik sayacı Shi Jinhe mundaq dedi. Qum bilan davolashning rimatizm turidagi kasalliklarga o'limi yaxshi ekanligini anglab, bir oylik ishlar keldik. Bu yer kelgandan keyin noyit illiqni his qildik. Sestralar oldi bilan qon bosimimni o'lchab baqdi. Bak yaxshi tuyuldi. 90 oyisi davolanish bilan kutinishni birlashtirish, hukumat bilan korxona ham turki bo'lishda ching turib, an'anaviy qum bilan davolashning hozirgi zamon Uyg'ur tibobati bo'yicha diagnoz qo'yish, davolash bilan cho'nqur yug'urdi. Naylik Uyghur Tibabiti Doktor Hans'tan sestrası Halime Hamdulla mundaq dedi. Doktor Hanımız doktorlar nokta turup mulazmet kılışkı daimlik evettip, Uyghur Tibabiti bu işe diagnoz koyuş davalaş ölçümüge hatıq əməl kılıp, sayacılarının kumga ilmi kömülüşü, muvapıq sağlamlık bu iş kütünüşke yitakşilik kılıp, kumulan davalaşkı maskeledigan kişiler topi ve dikkat kılışkı tigeçlikçilerin umumlaştırıp, en-envi kumulan davalaşını tekme kılıplaştırıp, bekhatar ünümlük ilip bağdı. 90 ayısı yana yığından sağlamlık boyunca kütünüş mihmanxanısı kurup, yezken ailevi mihmanxanlarının derecesini özdürüp, yatak cettiki kem tıklıklarını tolıklap, kum bilen davalaş, sağlamlık boyunca kütünüş, konuş, sayahat kılış, özgeçe mezlik tamlar katarlık kesb zencerini şekillendirdi. Kum bilen davalaş, ailevi mihmanxanısının mesulü Şehide Musa mundaq dedi. Bu bir neçə ildə 90 ayısı da kum bilen davalanışının dağ bargan sırı çıxıp, kilidigan sayancılar yıldın yılgı köpəydi. Uyumuzni ailevi mihmanxanığı özgərtken linkin kirmimiz bargan sırı eşip turmuşumuz bargan sırı yaxşılandı. Hürmetlik radyo anıcılığına alavatkınanla Mumbet Tuprak programımızı əmdi Abdum rayımızda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avar aydın məlumatı aldığımız. Ürümçü dava uçuq temperatura 20 Celsiya gradusun 30 Celsiya gradus qıca. 6 ayda azıraq yağmur yağıdı temperatura 15 Celsiya gradusun 27 Celsiya gradus qıca. Çöçək dava uçuq temperatura 19 Celsiya gradusun 32 Celsiya gradus qıca. Qolcı dava uçuq temperatura 19 Celsiya gradusun 34 Celsiya gradus qıca. Bortala dava uçuq temperatura 19 Celsiya gradusun 33 Celsiya gradus qıca. Qarmayda azraq yağmur yığıb keyin hava içilidi. Temperatura 24 Celsiya gradusdan 34 Celsiya gradusqacha. Köytündə hava bulutlu bulub keyin içilidi. Temperatura 23 Celsiya gradusdan 34 Celsiya gradusqacha. Şixanızda hava uçuq bulub bəzidə bulutlundu. Temperatura 18 Celsiya gradusdan 35 Celsiya gradusqacha. Sancıda hava bulutlu bulub keyin içilidi. Temperatura 20 Celsiya gradusdan 32 Celsiya gradusqacha. Qumulda hava bulutluq temperatura 18 Celsiya gradusdan 33 Celsiya gradusqacha. Turpanda hava uçuq temperatura 28 Celsiya gradusdan 38 Celsiya gradusqacha. Qorulda hava bulutluq bulub keyin echiladi. Temperatura 21 Celsiya gradusdan 33 Celsiya gradusqacha. Aqsuda hava uçuq temperatura 21 Celsiya gradusdan 34 Celsiya gradusqacha. Altışda hava uçuq temperatura 20 Celsiya gradusdan 34 Celsiya gradusqacha. Qashqada hava uçuq temperatura 22 Celsiya gradusdan 35 Celsiya gradusqacha. Xotanda hava uçuq bulub keyin bulutlundu. Temperatura 24 Celsiya gradusdan 37 Celsiya gradusqacha. Ürümçidə hava uçuq temperatura 20 Celsiya gradusdan 30 Celsiya gradusqacha boladı.

Zarmıdın xizmet meydanıga teximi yaxşı yüzləndiriş kerek. Peydincə mündaqdiri. Jaylarının iş ordini bülüp tallaş, bir tutaş imtihan iliş, bivasta orunlaştırış, koş yönelişlik tallaş qatarlıq orunlaştırış çağrılarını kullanışıgı yetekçilik kılıp, qubul kılgıcı orunlarının ehtiyaclıq ademini tepşiga yetekçilik kılış bilen bilen, her birin çekingenlerge

Kadirli Dostlar programımızın da almıştırımız. Şimdi Bayaşı Tekes Güzel 8 Terepli Şehir namlı Mongol Çınakçı'nı huzuruna sunumuz.

Yaz kirgenin bu yan kumta kumlukup kum bilen davalaşının altın peslini kütüb aldı. Menzira yöndeki tutaş ketken kum barkaları da emmel yerde kumu kümülüp sağlamlık bu iç kütünü vatkan sayacıların uçturatkılı buludu. Köpçelik kumlukunun özgeçi sıklık energiye baylık adım paylanıp yaz külleri sağlamlık bu iç kütünü sayayitini başladı. Turpanın özgeçi tabi davalaş usulü buluş sütü bilen sıkkumunun Sıklık ünümü mineral maddelerinin sınıp kirişi, fizikilik, besiştir ibaret köp kılır olduğunu paylanıp, argınlıkını pes eğitip, boğumlarının zor kop bir aran buluşunu pes eğitip, adem bedenindeki kan aynışını ilgiri sürüp, sağlamlık bu iş kütürünüş, tenşeş ünümü amının itiraf kılışıgı erişti. Kumta kumluğunun yumuşak kumluğu da köp kıl tabi mineral maddeler mol bulup, Küçlük, optopu kalkınış arkalık, yeterlik ıslıklık saklap, tabi fizikalık davulaş ıslıklık meydanını şekillendirgen. Piçanlı ayıstaki kesbi doktorlarının yetekçiliki de sayacılar yitip, ya ki oldurup, koyaş nuri, kuruk, sık, kum, tıprak besiminin onursal rolu birleştirip, fizikalık davulaşını elip verip, bel put telip ağırış, sozulma romatizmlik boğumlar bir aran buluş karta yakşı kuşumçı tenşeş rolunu hazırlıgan bulup, her yeri Şincan'ın iç sırtıdaki nurgun sayahatçı bu yerinin dankını anlap bu yerge kilip sınıp bakudu. İgilin işte kum bile davalaş türü davalını suğursudan çıkın kılıç dairesi kürgüzülgen bulup, siyaset evzeliki kum bile davalaşının sağlamlık bu iş kütünüş celip kılıç gücünü yanıma aşırgan. Özgece kumluk tabi baylıkı ve davalını suğurtısı arkalı halkı nebiyet güzü siyasetine tayınıp, kumta kum bilen davalaş yekki menzira yönünü sınaş türüdün, medeniyet sayahat ekskursiye sağlamlık boyutu kütünüş, fizikalık davalaş, halk durmuşu mulazmeti bir gevdileşken özgece kesbik öztürüldü. Kesbi davalanış kapaliti, turmuş yürüyüşlüklerini mükemmelleştiriş, davalanış suğurtısı siyasetinin ibaret köp kıl medet, Kum bilen davalaşının altın pesil kızgınlıkını sızcılı aşırıp, Turpan'ın yazık medeniyet sayayitinin altın hatlik viviskisiga aylınıplı kalmay, kumluk baylıkının sağlamlık kesbige aylınışıga tihimi türkü bulup, medeniyet sayahat, sağlamlık bu iç kütünüşünün yugurma yokuri spetlik terakiyatıga küş koştu.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Programımızda stansımız bilen Altın Raylık Seyye Sağlamlık Komiteti birleş başkurgan. Emdi kançı ülüş pişkan kaup yeşlik hem sağlam buludu digen mezmun sözle birimiz.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anonslar bu sayfamızda ne için iğir narsın eliştin burun bir nefes alsa belini tığımı güçlendirgülü buludu degen mazmunda toxtalamız.

Bugün köpçülükke tavsiye kılınan sağlamlık adı hareketi tez yollanmanı yötkeş ya ki balını kötürüştüm bir aval bir çoğunkur nefes elip kursak nazırak yığıp bu kursak köpüş altını saklan andın belini egip küçeş. Nurgul kişi eğer nerselerini yötkükende nefesine kısıp alırdı. Çoğunkur nefes almaydı. Çoğunkur nefes alan deyin kin kursak boşluğundaki bizim körünerlik iş bu de bir su karbıtığı okşaş omurt tövrükünü aldı terapini tırap durup tabi bel trikini şekillendirip yadronu mokumlaştırışkı yardım verildi. Bu nefes kançı yeterlik bulsa bel omurtkusunun yükü şunçı küçük buludu. Bunun meşgulatı naite adı. Eğer nefesini aldı durup aval burnuzda çoğunkur nefes ilan kursunu sel tombayıp çıkan dek kes kılganlık kadar nefes ilan. Andın nefes ammay, kursak kısımdaki muskullarını yığın. Andın belinizi egip zonzuyup oturup, eğir nersini götürüp yığın. Yötke kendinkin aldırıp gep kılman yak ki nefes amman bu nefesin ta ki eğir nersini mokum koygan kadar saklan.

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostallık.
1: Bu bostallıkta sansızlığan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllerini küyler armaydı.
0: Hem de anlaydığınla sanat sahnesi programısı.

Hürmetli radio anlıqçılar, her millet halkının natır naqşı muzikilleri bilen hizmetinlerge hazır bulduk. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi programımızını yaqtırıp almışınlarını ümit kılımız. Mən riyasetçi Roşen Gülümüm. Qadarlık dostlar, bugünkü programımızını Ana Mihri namlıq naqşı bilen başlayımız. Qani, huzurlan qayslat.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Sənət Səhnisi programması boyu canlı çıxdırdıq.
1: Vətən çakırmaqda. Kənşanın cənubi və şimalıdaki sansızlığın ailədi üsb etilgən hər millət oğul qızlarının qəlbidaki anı vətən muhabbeti yalqıncımaqda. Mən vətənimni söyəmən. Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm programmısı.
2: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşı məsələn. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm programmasından alışılanı qarşı alımız, mən riyasətçi Əhməcan Abdükerim. Bu qıtımqı programımızda mündaq məzbulladı alıçış birimiz. Yurtumdaki yenilikla səhifimizdə Bağraş Külü suluq yeridə 5 yıl sözülüb yatqan vaqtlıq yol yoqab kətti digən məzmunda sözləb birimiz. Yüksülüvatkan Şincan sahipimizde Şarkı Cungar Tarakkat rayonunun 6 mutakassis alımını ıksaslıklarını kobul kılış eldisilikke təklif kılgalıqını tunuşturumuz. Yarkın isim sahipimizde Çöllükteki Şamal Koğluğuçi Abdullah Ömer bilen tunuşumuz. Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Sulu Şöting abonuçlar terminalıdan mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı buludu.
1: Şincan'daki yenilikler.
2: Yakında 6. növetlik Nilüfer Üsmürle Memleketlik Usul Körükü ayağlaştı. Şincan usulçular cemiyeti tallab evetken iki eser mukafatı erişti. Bunun içinde Şincan Merniyet ve Sayahat Mektibinin icadi kollektif usulü Cünşenhı Kespi Otur Teknikum grupsu boyunca en ali şerep Çinhı Çolpunu bulup bağlandı. Ürümçi şerlik Huari Sənət Ömekinin yalğız kişilik usulü Küsen Rohi adetki otur mektep grupsu boyunca Çinhı yeni çolpunu bulup bağlandı. Cünşen Hani Tur Ali Turdi Tunglin birleşip işligen ve rejissorluk kılgan bulup Tianşan'ın merkezi rayonunun tört peslinin aylanıp turuşunu bayan kılışını asasi liniye kılıp canlıq beden tele arkalık bir payan kendala argamakla çepip yürgen hayatlık menzirisini namayan kılgan. Rejissorlar kollektifi her millet amının süzük su, yeşil tağını koğdaş, güzel yurt makanını ortak kuruştun ibaret devr mesuliyetini usul kademigi sığındırıp, tabiyet güzelliki, ademiyet güzelliki bilen devr güzellikinin organik yuğuruluşunu işe aşurgan. Küsen rohini güzel Ali, Miyessar Perhat icat kılıp tayarlıgan bulup, Küsen Nakşı Usulü'nün 1000 yıllık Merniyet tomurunu izdep, Kızıl 1000 öy tam resimlerden klasik usul haleti ve ritmini tavlap çıkıp, taş tam arsıda saklanıp kalgan kademi usul kıyafetini zaman ve makanın halkıtıp, kaytadın culalandırıp, yaşla ösmürlerinin Cunhua Münevver en-envi Merniyetiki varislik kılışını canlıq vasıtı bilen temelledi. Yakınki yıllardan bu yan Şincan usulçular cemiyeti yaşla ösmürle usul güzellik terbiyesi münbet tufrakını çonkur kezip, Tianşan Kar Leylisi mukafatı kespi usul musabıksı, Kiçik Kar Leylisi ösmürle usul musabıksı katarlık, danlık markalık musabıklarını tutku kılıp, zapas ıhtısaslıklarını sicil kezip ve geçiştirip, icadi nadir eserlerini tavlap çıktı. Hem Şauhı Salapti, en aldınkı Katar'daki usulçular, Nilüfer ösmürleri katarlık, devlet tercilik körgezimi oyun koyuş supulurga elalarını tallap yolladı. Bu kıtım iki eser bütün memleketki sahnelerde üzüp çıkıp, Şincan'ın yaşla, ösbürle, usul güzellik terbiyesinin danlık marik süpütünü genimi culalandırdı. O da birkaç günün buyan Şincan'daki köp çayda temperatura sıcıl örüldü. Pişgırım ısıkının sınıkı da salkında, su boyu da sayılı kılış kişilerin yaktırışıgı erişti. Şincan işçideki nurgun menzir rayonu, menzir nuhtları, köl, şakıratma, karız, katarlık, baylık haslıkını çördep, köp kıl salkın sayayet türlerini yolu koyup, sık ötüp geliştirin müdafiyelin iş boyunca halkı kolaylık mülazimet bilen temillep, erkaysi caylardaki sayahatçilerini tak deryalı arası da yazdın huzurdun kanıkçı behrimen kıldı. Tianşan, Bogdaköli, menzir rayonu, nurgun sayahatçı Şincan'ı kilip salkındaştı aldın tallaydı gancayı. Yakında Menzir rayonu Sengun Deryası Vadisi yol bölgede özü avtomobil haydab aldın kelişiş yolunu açtı. Sayahatçılar torda aldın kelişiş muvaffakiyetlik bulgandinkin Menzir rayonunun kiriş eğizidin derya vadisini boylab özü avtomobil haydab halk örp adet bağıtsığı berip yol boyu avtomobilni toxtatıp gayri maddi marinet murasları körüki halk örp adet nakşı usullarını körüp has mezlik tamamlarını tetiyalaydı. Örnek alalaydı. Yadırılık menzir rayonu'nı kirgende sayahatçılar hem sayahat kemisi'ni oltırıp, asma yolu oltırıp, köl ve tağlarının güzel menzirsinin kanguçı huzurunu alaydı. Hem şarkı küçük Bogdu Kölü'nün 2,2 kilometre kilidigan ormanlık arasındaki yağaç asma yolu piyadı minip, yol boyu şakıratma ve feylun tenni uçurtu alaydı. Sayahat kılış ceryanında Hayşi kahve hanesi, Mayaşan bulut terminali küçük öyünün hemmesi içimlik bilen teminleydiğen bulup, aram algılı buludu. Tak arası da konup kalmakçı bulgan sayahatçılar, alem bölmesi lagırını tallısa ya ki Tianşan Bogdaköli halkara kart yeliş meydanında dalıda konup menzere tamaşa kılısı buludu. Okşaşla salkın, yer astığı yoşurungan Turpan şehri, yargul ötünü, karız menbesi menzir rayonu da sayahatçılar naiti köp bulup, kuduk suyu muzdek hem soğuk idi. Kolni soğuk çılırsa, intayin rahat yes kılgılı bulattı. Menzir rayonu mükemmel sayahat hareket liniyesi tesis kılgan bulup, sayahatçılar karız yoşurun östünü, tik kuduk kataralıklarını yakın aralıktan ekskursiye kılıp, bu suçuluk kuruluşunun terakka tarihi, umumi kurulması ve terikçilik kılıp suğuruş rolünü bivası körüp düşünüleydi. Bu yıl menzir rayonu yine şekli nefis aynak botulka, aynak stakan katarlık kaçılarını köngül koyup setevilip, sayahatçilerinin kuduk suyu kaçılıp hatırı kaldırış üçün temelidi. Eğer şehirge yakın salkın cay tapmakçı bolsa, Ürümçi nayesi gharbi Beyyangov menzir rayonu yakşı tallaş hesaplanırdı. Hazır del şakıratmada su ulgu iş mezgili. Ürümçi nayesi gharbi Beyyangov menzir rayonu da şakıratmanın su miktarı yeterlilik bulup, su örkeşlep ekip, ünçü mervayitek çaçırap durudu. Su pari yüzünü salkındı tutu.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğun kuru yıldız tartıp, rava

yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Bağraş Köli Suluk yeride 5 yıl sozulup yatkan vaktlık yol yokap ketti degen mezmundu sözlep yerimiz. Bağraş Köli'de su, ot çöp, kuş, belikle billi yaşaydı. Lekin hayati küç urgup dururgan bu suluk yerinin içkirisi de bir vaktlık yol uzaktımayan bu yerini besip yatkanıydı. Bu yıl 2021 yılı Huang Shuigou 1024 tuan bölgedeki tosmını tüzeş kuruluşu elip berili vatkanda vakitlik çığındap yasalgan bulup, kuruluş tamamlanan kiyen Adem ve Üskülla'nın hemisi çekindirilgen. Ama bu yol ekologiyanı Kogdaş rayonunda unutulup kalgan bulup hazırgıça 5 yıl ötüp ketken idi. Bu yolni avtomobilla qayt-qayti dastsab mangachqa aslidagi kang ketgan qomushlar asta-asta yo'qolib, tuproqning tatirini sho'rilishib ketdi. Suv tuproqning eqib ketishi eg'irlashib, atrofdagi suv supti ta'siriga uchirdi. 27 mo suvliq yerning ekologik funksiyasi sijil ziyonga uchrab, ommaviy manfaat az-azdan yo'qolib ketdi. Aslige keltirişini bir minut mu keçiktirgül bolmaydı. 2025 yılı 4. ayının 23. günü Bağraş Nayelik Halık Tertiş Mahkemesi Genci Bozyer Özleştiriş Raylıq Halık Tertiş Mahkemesi Qatarlıq Orla bilen Bağraş Gölü Ekin Rayının Qoğdaşta rayon halkıgan tertiş kiliş hemkarlıq mekanizmini orta kurdu. Bununki maksat naiti bivasta. Rayon ve memuri tosqını buzup taşlap, muştini çığın tügep, ekologiyanı qoğdaş birikme küçünü şekillendiriş. Bağraş Nayelik Halık Tertiş Mahkemesi derhal bu mekanizm arqılıq dilo yüp küçünü yenci bozyer özleştiriş rayonluq Halık Tertiş Mahkemesi'ye ötküzüp verdi. İki caydaki tertiş mahkemeleri birleşme dilo beceriş grupısı təşkil edi. Bin tönmülen yerlikten teptiş hadımları birlikte nâh meydanı çarılıp tekşürüp, tekşürüp delil ispat eyleyip, etraptaki amını ziyaret kıldı. Yani yıraktın seziş tasviri arkalık seyleştirip, delil ispatlarını mukumlaştırıp, nazaret kılış başkuruş vazifi mesuliyetini aydınlaştırdı. Paket tekşürüp eniklanan linkin nazaret kılış şununla ağışıp başlandı. Bin tönmülen yerlikteki teptiş organları Cunhua Halık Cumhuriyeti'nin suluk yerini qoğdaş kanuni qatarlıq belgilimelagi asasen ayrım haldan nazaret kılış başkuruş mesuliyeti bar memuri organlığa memuri ammevi menfaat davası teptiş teklif namısı çıkırıp mesuliyetini kanun boyunca ada kılışkı heydekçilik kıldı. Memuri organlığa tapşuru valgan linkin derhal tekşürüp derhal tüzetti. Yukarı temperaturluk küllerde suğuruş suyu tez parga aylinip komuşla asallıkçı ayıp olmaydı. Alakadar tarmakla suğuruş vaktini hemkarlaşıp tanışıp ketim sarını köpeydi. Yine organik oğut berip tuprakını yakışılırdı. 2025 yılı 9. ayının 5. günü bin tönmülen yerlikteki teptiş organları suluk yer nâh meydanında aşkarı ispat anlaşıcılığını açtı. Memuri organlar mesuliyetini ada kılış ahvalini doklat kıldı. İspat anlıgıçılar ve teptiş mahkemesindeki kadır sakçılar nâh meydanda eslige keltiriş ünümünü bahaladı. Toluk muzakere kılış arkalık köpçülük birdek, bin tönmülen yerlikteki teptiş mahkemelerinin birleşip nazaret kılışı bilen memuri organlar mesuliyetini del cayda ada kıldı. Suluk yer ekologiyası tedirici eslige kilovatıdu dep karıdı. 27 mo suluk yer yeşillikka pürkendi. Köz aldıdaki menzire tüptün okşumaydı. Tatırağın yerdeki şorluşup ketken topu yolla kalmagan, yerle tüzlenip yumuşak bulgan idi. Yeniden toluklap terilgan komuşla hayati küçünü namayan kılgan bulup, yavı ördek ve su kuşları komuşluk arasında erkin pervaz kılıp atattı.

Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulgu yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşamettik turalgunun paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperatorluk su üzüşkülü de azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çiniqiş üyde terlik de çiniqsünüz. Siyafet salı da dost buraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin şaşamettik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen Kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısiriki otdır hal egiz qabətli binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde asınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köğününüzdik rəkiştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yüksel'e vatan Şincan.
1: Hürmetli radyo dinleyicileri, bu sahipimizde Şarkı Cungar Terakkat Rayonu'nun 6 mutakassis alimini ixtisaslıklarını kabul kılış elçiliğe teklif kılgalığını dönüştürümüz. İxtisaslıklar güçlük rayonu stratejiyasını çoğunkur yolu koyup, mekteplen yerlikten maslaşıp yenilik yarışığı türtkü buluş, yukarı süpetlik terakkat yeni endiyesini tez berpa kılış üçün yakında 3. nöbetlik Şincan Sanji Oblasti Şarkı Cungar ixtisaslıklarını almıştırış yığını da Şarkı Cungar Terakkat Rayonu Şincan'ın içi sırtıdaki danlık Ali Mektepler'den gelgen 6 mutakassis alimini ixtisaslıklarını celip kılış elçisi buluşka Allah'ı da teklif kıldı. Bu 6 ixtisaslıklarını celip kılış elçisinin hemisi Şarkı Cungar Terakkat Rayonu bilen uzak müddetlik stratejiyelik hemkarlık münasifeti ornatkan Ali Mektepler'den gelgen bulup, mektep bilen yerlik maslaşıp yenilik yaratış ve ixtisaslıklarını birleşip terbiyeleşke uzak müddet küç çıkırışı türtke bulup, Şarkı Cungar'ın kesb derecesini östürüş ve pen teknikede yenilik yaratışını puhtu tirek bilen temilleydi. Ola ayrım halda Cungu Kançılık Daşöğesi İlmi Bölümünün başlığı, Enerjiye Şöyen'in icraya müdiri Şiliwei, Şanghay Elektri Enerjiye Daşöğesi Partiye Komitetinin muavin şucisi, muavin mektep müdiri Zhukeyong, Şincan Daşöğe'nin közgü körüngen enjinerla Şöyen'i kuruluş meşk merkezi partiye baş açıksının şucisi Tao Ching, Şincan Sanayet Kuruluş Şöyeni Partiye Komiteti Daimi Komitetinin azası, Muavin Mektep Müdiri Nurbol, Sanji Kespi Tekniki Şöyen Partiye Komitetinin Muavin Şucisi, Müdir Canhun, Sanji Şöyeni Partiye Komiteti Daimi Komitetinin azası, Muavin Müdir Yangliyanhun, Hadımlarının kurulması universal tür, tabi pen, sanayet pelleri türdeki Ali Mektep'le hem kespi tekniki mekteplerini öz işçiye algan bulup, Bakçı Rayonu'nun kömür, elektr, kimya, materyal yetekçi kesplerinin terakkat ihtiyacına del caydı maslaştırılgan. Teklif kılınğandan kin ixtisaslıklarını celip kılış elçisi sahe ilim baylığı ve ixtisaslıklar zapsi özelliğini cari kıldırıp Şincan içi sırtıdaki Ali Mektepler'e yüzlünüp Şarkı Cungar kesipler supsi ve ixtisaslıklarının yöleş siyasetini teşvik kılıp yukarı katlamlık pen tetkikat ixtisaslıkları, kesbi tekniki tayançları ve maharet tipideki okuş bütküzgen okuguşlarını daimlik yetküzüp verir. Şunun bilen bile, mektep bilen yerlik maslaşıp, yenilik yaratış köyürükü berpa kılıp, emeli meşk bazısını ortak kurup, pen tetkikat neticelerini aylandırışka, hakiki türtke bulup, hem ixtisaslıklağı bulgan ihtiyacını daimlik kaytmi inkas kılıp, ixtisaslıklar siyasetini elalaştırıldı. Hükümet bilen Ali Mektep, köp menbellik ixtisaslıklarını kırgızış sistemisini berpa kılış arkılık, rayon halkıp ixtisaslıklarını kırgızış yollarını kengaytıp, ixtisaslıklarını kırgızış, ixtisaslıklarını yetiştiriş, ixtisaslıklarını elip kılış, bütün zencirlik ixtisaslıklar ekologiyasını sicil mükemmelleştirip, Şarkı Cungar enerjiye kesbinin yukarı süpetlik terakiyatı üçün pen teknikide yenilik yaratış ixtisaslıkları küçünü toplaydı. Tao Ching bunları bildirdi. Biz her yıl az digende 50 magister aspirant ve doktor aspirantını Şarkı Cungar'a okutuş, pen tetkikat faaliyetini kanat yaydırışı evetip, Şarkı Cungar'da makallaşkan pen tetkikat türlerine tayinip, ixtisaslıklarını yetiştirip, yerlike mulazimet kılımız. Devlet stratejiyesine mulazimet kılımız.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pehri. Siz 50
1: Celsiya graz xuçe. Karamayda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 24-34 Celsiya graz xuçe. Kütünde hava bulutuk bulup keyin eşiladı. Temperatura 23-34 Celsiya graz xuçe. Şihanzıda hava uçuk, bazıda bulutluk. Temperatura 18-35 Celsiya gradus.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmasına alışılanı karşı alımız, ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sılu şetin abonuçla terminalıda mas kademde anlık olurdu. Hem de her vakit kayıtı anlıklı bulurdu. Bugünkü kanun sizge emrah programımızda bundak mezmullah boyu için anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde iki tarmak, kelkün mezgeledeki apet hadiseleri ala kadar kanunu hılap naçarı uçurulanın merkezlik iniklap tüzleşini kanat yaydırışını uğurlaştırdı. Şincan'da köleme en çok yukarı süratlik taş yol mülazmet rayını pütüp, işgi kiriştirildi digen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde icazet namısız rast tamaki setişimi kanunu hılap. İki, tamakini aynıgı setiş sodigirge, Çetişlik, Dilo'nun sonmisi 180 milyon yenge yakın olup cazağı tartıldı diyen Dilo misalini diktinlağı sunumuz. Ama üçün emeli işgilip biri sahipimizde teptiş, halık durmuşunu koğdap kıyın ehvaldı kalgan ayalının bəxtsiz öğlen işten kutuluşuğu küçük koştu diyen mezmun diktinladı bulundu. Hem de diktinla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
1: Kanun haberleri.
2: Kelkün mezgeledeki apet hadislerine dair kanunu hılap naçar uçurlarının tarıkılışını ünümlük tosup, kelkün mezgeledeki apet hadislerine dair uçurlarını ilan kılış hareketini yanımı kayıplaştırıp, kanunu hılap naçar uçurlarının ammını hata yetekleşi, kutkuzuş tertibine karşılık kılışının alını iliş için yakında merkez tor bir hatarlıke ve uçurlaştırış komiteti işhanısı bilen ciddi işlağı takabül turuşunun başkuruş ministerliği birlikte uçturuş tarıktı. Bütün memleket dairesine kelkün mezgeledeki apet hadiselerine dair kanunu hılap naçarı uçurlarının merkezlik inıklaş, tüzeşini kanat yaydırışını uğurlaştırma kıldı. Uxturuşqa asasen 5 türlük gevdülük mesele nuhtuluk tüzütürüldü. Birinci, yalganını rast kılıp körüstüş ve yaman gərəzde kesip təhrirləştürüdükü mesele. Çet el ya ki başka caylarda yüzbergen apet hadislere ait sın materyallarını yaman gərəzde kesip təhrirləb, bir tərəfdəmi uçurlarını tallaş karakterlik üzüp elib, su basmasının çıxırı vetiş, temini

0: Özgertiş, ekran hetini almaştırış katarlık vasıla arkalık şu cayda yüz bergen emeli apet ehvali kıyafetigi kirvelip, köz boyamçılık kılış amını hata yönelişki yitekleş. İkinci, konuk haberlerini köptürüş bilen tarihini ulaştırdaki mesele. İlgiriki yıllarda hatta neçi 10 yıl ilgiri yüz bergen apet, hadisi neh meydanının sureti ya ki sın körünüşünü kayıtladın orap, Əslədiki vaxt uçurunu öçürü ütüb, dəl vaxtıdiki xəbər dəb, yalğan eytib, vəhimik həyfiyyatını mübalıqiləşdürüş. Üçüncü, mübalıqiləşdürüş və sallıq məlumat türüdiki məsələlərini oydurub çıxırış. Apətki uçuraş əhvalını oydurub çıxırıb, ölgən yarlanğalların sani, buzulğan öylənin sani, ixtisari ziyan kölümü qatarlıq, yadırılıq sallıq məlumatlarını qəstən oydurub çıxırıb və köptürüb, ya ki, apət dərəcəsini özgərtib, işkiləmçi apətini oydurub çıxırıb, qutquzuş yardan biriş tərtifigi qaşılı qılış. Törtüncü, xətərlik əhval və nopuzluq qiyapətki kiriviliş türdiki məsələlərini oydurub çıxırış. Su ambarının tosmasını yarı elip getti. Tosmini yarı elip getti. Kimya sanayeti zavodundan gaz çıkıp getti katarlık ağır sahta xatarlık ahvallarını oydurup çıkıp. Hükümet aparatları asası ekim taratkularının namı ya ki belgesini oğruluqçı işiltip, öccec hekliğinin yalgandan yasap, sahtı uxturuş ilan kılıp, hükümetinin amivi şenşliklikine ziyan yetkizüş. Beşinci, texniki oydurup çıkırış ve pürsettin paydalanıp aldamçılık kılış türüdeki mesele. AI'da hasıl kılış, kuraştırıp kesip tahrirleş, vakalikini tızıp süratki eliş katarlık vasıtlardan paydalanıp, apet ehvali süreti ya ki sın körünüşünü işlep, hadisi yüzbergen nek meydan, kutkuzuş, yardan biriş tefsilatı katarlıklarını oydurup çıkırış. Apet ehvalıdan paydalanıp, sahti iyanı toplaş uğulun işi, yardım soruş kodi katarlıklarını ilan kılıp, amının mal mülkünün ziyanı uçuruşu ve şahsi uçurunun aşkarının ketişini keltirip çıkırış. Uçuruşta mundaq talep kılındı. Caylardaki tor bir xatarlıki ve uçurulaştırış tarmakları dikkat ne? Apet hadisidiki, kanlı xilap naçar uçur tipik meseleleri hem yoşurun özgertiş meselelerini merkezleştirip, umumizlik rätke turguzup tekşürüşünü kanat yaydırıp, tor biket supularının asasi gevdelik mesuliyetini çıngıtışığı nazaretçilik ve yetekçilik kılıp, mezmunu tekşürüp bekitiş hem hesabat numarını başkuruş mekanizmini takamullaştırış gerek. Her kaysi cayladaki ciddi işlağı takabül turuşunun başkuruş tarmakları maslaşış, birleşip hareketlenişini küçeytip, iniklaş, tüzeş hizmetine emeli ünümlü kolgu keltürüşke hakiki kapaletli kılış gerek.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızdan mulazmet prinsipi.
0: Yakında toktalgı orni, tokluğu, tazlık öyü katarlık əsahalanın eçivitilişige əgişib, Şincan'daki kölümü en çoğun yukarı süratlik taş yol mülazmet rayonu, Dövlət yolu 30. liniyası, Lanyungan qorğas yukarı süratlik taş yolu, Kumul mülazmet rayonu resmi pütüb işgi kiriştirildi. Bu mülazmet rayonu Dövlət yolu 30. liniyası, Lanyungan qorğas yukarı süratlik taş yolunun ki 3012 koşulgan 800 metr keledigan bölükege caylaşkan bolup, kuruluş kölümü 20,000 kvadrat metrden aşıdı. Bir payan konuluktaki yelkenin kölengisinin şekli alaylı kılıngan bolup, inçkileşken, akli iktidarlaşkan ve adimileşken mulazmet yuğurulup, şopurla yolucuların seperge çıkışını sınışı östürülgen. Şincan katnaş meblağ siliş oqatçılık çeklik mesuliyet şirketi Kumul Mulazmet Rayonu Şöbe Şirketinin hizmetçisi Wang Weichuan tonuşturup mundaq dedi. Dövlət yolu 30. liniyası Şinşin Şadın Kumulguçı bolğan bölükünün kengaytış kuruluşunun ahırkı baskıçkı kirişige ägişip Mulazmet Rayonu mas kademde koş yönülüşlük 8 avtomobil yolu yip Mulazmet Rayonu'u özgertilip 800'den artık avtomobil toxtayalaydıgan boldı. Bu arkalık Şincan'ın şarkı kısmındaki taş yollarının katnışığı kapalı etkiliş iktidarını östürgülü boludu. Egelenişçe bu mulazimet rayonidagi to'xtalg'u avtomobil tipi bo'yicha o'rinlashtirilgan bo'lib, kichik avtomobil

Hürmetlik radyo anlıgıçıla, icazet namısız rast tamakis yetişmü kanunu xilap. İki, tamakini aynıgı setiş sodigerge çetişlik dilonun sonmisi 180 münyengi yekın bulup, cazağı tartıldı diyen dilo misalini dektinlağı sunumuz. Tamakya devletin məksus ticaret kırıdıgan, məksus hatıdıgan boyumu bulup, ticaret salayeti kattık kanun kızıl sızgıgı ige. Lekin, bazle rast tamakı sassa kanunu xilap kılgallık hesaplanmaydu dep karap, neticede cazağı tartıldı. 7-nin 15-ci günü Ürümçi şəhəri Saybağ rayonluq Xalq sot məhkəməsi cinayət işlər sot kollegiyasının başlığı Lumio tanıştırıp bundaq dedi. Sot məhkəməmiz sot qılıb ayaqlaşdırğan bir qanunsuz tamaki ticarəti delosu da iki cavabkar icazəsiz tamaki satqan bolub deloğu çetişlik somma 179 min yandan aşdı. Hər ikisiga jaza hökm qılındı həm jarimanı qoyuldu. İcazet almayı turup rast tamakı satsımı okşaşla cinayi işler cinayeti şekillenişi mümkün. Bir yıl ilgiri Can X bilen Van X birleşip icazetsiz tamakı setiş sorusu bilen şugullanıgan. Şikilenin iş taksimatı inik bulgan. Can X veyşin arkalık tamakı setiş ilanı çıkarıp xeridarla bilen alakalışıp torda tamakı türü sani ve bahasını meslehetleşip annen tez yetküzüş usulü bilen sorunun tamamlaşkı mesul bulgan. Van İkiz, Qorğas şəhəri, Cungu, Qazaqstan həmkarlıq rayonunun tamaki setib elib, somki yudub alğan mehmanı yallab tamakini həmkarlıq rayonunun elib çıxıb, andın liniya avtomobili arqılıq Ürümçi şəhərdəki Can İkiz'nin sırtqı setişiği tapşırıb bəgən. Şunundan kin qısqığına 4 ayda işkilənin qanunsuz tamaki ticareti bilən şüğullanğan deloğu çetişlik sonması 179 min yanını aşqan. Bunun içinde Can X 13 min yen, Van X 4 min yen payda alğan. İkilenin icazet namısız tamaki setiş kılmışı naidi tezli paş bolğan. İkilen ilgir kim olup, tahkikçi organ tarifidin tutulğan. Saybağ rayonluq Xalq Təptiş Məhkəməsi kanunsuz ticaret kılış cinayeti bilen ikileni ayıplıgan. Sot məhkəməsi sot kılıp mundaq dep qaradı. Can X bilen Van X devletin məxsus tamaki ticaretini başkuruş kanun nizamlarına xilaplık kılıp, icazet almay turup, öz beşimçilik bilen kanunsuz tamaki ticareti bilen şüğulunup, ticaret sonması 179 min yenge yetken. Kılmışı eğir bulup, kanunsuz ticaret kılış cinayeti şekillendirgen. Gerçi ikkiylen satkan tamaki rast bolsu mu, lekin devletimiz tamakiga karata məxsus setiş icazet tüzümünü yolga koygan bulup, salahiyeti bulmasa ticaret kılış hukuku bulmaydı. Rast tamaki setiş mu, ulanın kanunlu xilap karakterini özgertelmeydi. Sot mahkemesi mundaq dep qaradı. Bu dilo birleşip cinayet ötküzüşki tabi. Can İkiz meblağ çıkargan, hem de setiş halkısıgı yetekçilik kılgan, asaslık rol oynagan, baş cinayetçi. Van İkiz setiveliş toşuşku mesul bulup koşumçu rol oynagan, ergeş küçü cinayetçi, kanun boyca yenik ceza birisi boludu. İkilenin dilo sadır kılgan linkin aynen ıxrar kılıp, öz ıhtiyarlıkı bilen cinayetini tunup cazanı itiraf kılgallıkı. Barlık kanunlu xilap tapavetini aktiflik bilen kayturgallıkını közü tutup, sot mahkemesi kanun boyca birinci sot hükümü çıkardı. Can X bilen Van X kanunsuz ticaret kırış cinayeti ötküzgen. Can X 2 yıl 6 aylık müddetli kamak cazası hüküm kılınıp, 3 yıl keçiktirip icra kılınıdı. Koşumça 26 min yen cerimanı koyuludu. Van İkiz 2 yıllık müddetli kamak cezasına hüküm kılınıp, 2 yıl 6 ay keçiktirip icra kılınıdı. Hem de 8 min yen cerimanı koyuludu. İkilen kaytırgan kanunlu xilap tapavetinin hemisi musadırı kılınıp, devlet hazinesi tapşırıldı. Lumio mundaq dedi. Nurgun kişi tamakı rast bolsula sassı kanunlu xilap bolmaydı dep hata karaydı. Bu kanunu bolgan eğir hata karış. Çünkü icazet namısız ticaret kılış kanunu xilap. Kılmışı eğir bolsa cinayet şekillendirdi. Tamaki ticareti ammevi menfaat ve bazar tertibi gibi bivası münasibetlik. Devletimizde məxsus setiş icazet tüzümü katlık yolu koyulgan bulup, icazet namısız satsa meyl rast ya ki saxtı tamaki bolsun, hemisi kanunu xilap. Bolup mu tordun paydalanıp, yoşurun tamaki setiş, muntızın bolmağan yolla arkalık aynağı setiş, karmak

0: Tennarxı tövən, tez payda alğılı boludğan de körünsümü, əməliyyətte cinayi işla cinayetinin kızıl sızıqığı təkkəllik boludu. Bu xıl kılmışla məxsus tamaki ticaretinin başkuruş tertibini buzup, devletin baş köreminin ekip keçişini keltirip çıkarıplı kalmay, keliş mənbəsi inik bolmağan, süpüti kapaletki igi bolmağan tamakilerini bazarığı kırgüzüp, istimalçılarının salametlikine ziyan yetküzüşü mümkün. Sotçi mundaq əskertti. Tamaki setiş bilen şuğulunuşta çokum, kanun boyca məxsus tamaki setiş memuri məsul tarmakıga icazet namı iltimas kılıp, kanunluk, belgelmege uygun ticaret kılış gerek. Kən amının talla bazarı tamaki məxsus setiş dükünü qatarlıq muntızım yolla arqılıq tamaki seti verişini. Eğer torda kanunsuz tamaki setiş qatarlıq yip uçunu bayqısa, tamaki məxsus setiş tarmakı ya ki gün ən organıqa vaxtıda paş kılışını əskertemiz. Programının torda həm türkü buluş məxsus rayonu eçildi. Eğer sizden bu məsləhə soradığan kanun məsləriniz bolsa, Sılı Şitin abonuçla terminalını çürüp, programında həm türkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının teximi köp esil məzmulları Sılı Şitin abonuçla terminalıda.
1: Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun bo'yicha ish ko'rish, kanun sizga hamroh programımızın mulozimat prinsipi.
2: Yer belgisi orından öy setiyleş, cemiyetinin şerbi. Bir geriş yer, nurgun pulu yaraydıgan, halkıra çoğun pazar yenirge, Tianshan restisi'de 514 yürü şaşamettik turalğının paliyet oranının külümü 2300 kvadrat metre kilidir. Turaklıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqiş üyde, terlikide çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin şaşamettik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metreli kıçı bolğan tev kulada 5. evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdeleysiz. Paydırmış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
3: Kanfuyen şirketi 23 yıldan bu yan yemeklik arkalı kuvvet doluqlaş hem yemeklik hem doğru kılındığa materyallarını tallap şiltişte çantırıp yakşı bahağa erişip geldi. Malina, Mugua, Suleylisi, Alkat, Şakakul Katarlıq köp kıl doğruluk ösümlüklerini tallap ilmi tanşıdı. Hücayir divarını buzup taşlap saplaştırış teknikisini bütün ceryallı kullanıp doğruluk ösümlüklerinin hücayir divarını buzup taşlap arılaş maddalarını çıkarıp itip aktif uzuklukunu kuyulduruk təbiyyitini mötidil kıldı. 20 netçi yıldan bu yan doğruluk ösümlük arkalık bedenin kuvvetleşine asas kılıp, tabi doğruluk ösümlükten uzukluk terkibini saklap kaldı. Kanfuyen şirketinin Weichangkang, Zepa, Huaqingfei Katarlıq məsulatı, Beijing uzukluk tətqiqat orunun birikme meyve köktat, Zijinlıngji, NG Katarlıq yörüşlük məsulatı ba. Sağlam bulaydısınız, Kanfuyen şirketin tallan. Sağlamlık kızıqlaniye telefon numarı 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. Her kaysi nahiye şehirlerde Kanfuyen meslatlarının məhsus setiş dükkanı var. Kanfuyen şirketi 23 yıldan bu yan yemeklik arkalı kuvvet doluqlaş, hem yemeklik hem doğru kılındığa materyallarını tallap şiltişte çantırıp, yakşı bahağa erişip geldi. Malina, Mugua, Suleylisi, Alkat, Şakakul Katarlıq köp kıl doğruluk ösümlüklerini tallap ilmi tanşıdı. Hücayir divarını buzup taşlap saplaştırış teknikisini bütün ceryallı kullanıp, doğruluk ösümlüklerinin hücayir divarını buzup taşlap, arılaş maddalarını çıkarıp itip, aktif uzukluğunu kuyuldurup, təbiyyitini mötidil kıldı. 20 netçi yıldan bu yan doğruluk ösümlük arkalık bedenin kuvvetleşine asas kılıp, tabi doğruluk ösümlükten uzukluk terkibini saklap kaldı. Kanfuyen şirketinin Weichangkang, Zepa, Huaqingfei Katarlıq məsulatı, Beijing uzukluk tətqiqat orunun birikme meyve köktat, Zijinlıngji, NG Katarlıq yörüşlük məsulatı var. Sağlam bulaydısınız, Kanfuyen şirketin tallan. Sağlamlık kızıqlaniye telefon numarı 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. Her kaysi nahiye şehirlerde Kanfuyen meslatlarının məhsus setiş dükkanı var. Kanfuyen şirketi 23 yıldan bu yan yemeklik arkalı kuvvet doluqlaş, hem yemeklik hem doğru kılındığa materyallarını tallap şiltişte çantırıp, yakşı bahağa erişip geldi. Malina, Mugua, Suleylisi, Alkat, Şakakul Katarlıq köp kıl doğruluk ösümlüklerini tallap ilmi tanşıdı. Hücayir divarını buzup taşlap saplaştırış teknikisini bütün ceryallı kullanıp, doğruluk ösümlüklerinin hücayir divarını buzup taşlap, arılaş maddalarını çıkarıp itip, aktif uzukluğunu kuyulduruk, təbiyyitini mötidil kıldı. 20 netçi yıldan bu yan doğruluk ösümlük arkalık bedenin kuvvetleşine asas kılıp, tabi doğruluk ösümlükten uzukluk terkibini saklap kaldı. Kanfuyen şirketinin Weichangkang, Zepa, Huaqingfei Katarlıq məsulatı, Beijing uzukluk tətqiqat orunun birikme meyve köktat, Zijinlıngji, Энжи қатарлық юришлік мәсілаты ба. Сағлам болай десіңіз, Конфуен шіркітін таллан. Сағламлық қызықлене телефон номері 400-666-1185. 400-666-1185. 400-666-1185. Әрқайсы Нахия шәрләді Конфуен мәсілатырын мәсіл сетіш токыны ба.
2: Бір ғериш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәрлік сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідін өрнек елінған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайрысы ба Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әмі адам интілдіған есіл отырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чек шеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125

0: Ben iki taraf öz ihtiyarlığı bilen ajrışış kelişimi hasıl kılıp Van hanım aile zulmünden oğunçlu kutulup kanunluk hukuk menfaati güçlü kogdaldı. Bu yıl kirgenden bu yan Karaman şehirlik teftiş organları teftiş halk turmuşunu kogdaş meksus hareketini puhta algı siljitip dikkatini ayıllar katarlık noktalık aciz ammığı merkezleştirip teftiş ayıplaşını kollaş fonksiyasını toluk cari kıldırıp ammının kanunçılık ihtiyacını del cayda udullaştırıp aldıra vatkan, kıynalı vatkan, rem kılı vatkan, arzu kılı vatkan işlağı dair meselini çin kalıp, çin hissiyatı bilen hel kılıp emeli teftiş tedbiri arkalık ammının kanunçılık arzusu cevap kaytırdı. Hazırkı kadar bu şehirdeki teftiş organları ayıplaşını kollaş mekanizmiga tayinip, aile zulümüge uçurgan ondan artık ayalının hukukunu kogdap kıyınçılıktan kutuluşuga muvaffakiyetlik yardım berip, kanunçılık küçü arkalık kıyın ahvalda kalgan ayallarını muhafizet köllükige igi kıldı. Karaman şehirlik teftiş mahkemesinin alakadar mesulü mundaq dedi. Kelgüsü de teftiş halk turmuşunu kogdaş meksus hareketini sicil çoğunkurlaştırıp, halk üçün teftiş kılış asasi kespini puhtu işlep, halkı kolaylık yaratış boyunca hukukunu kogdaş tedbirlerini inçkileştirip, doğru, yukarı önümlük teftiş kılış mesuliyetini ada kılış arkalık, ammanın güzel turmuşunu kogdaymış.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolarını eskertirdi.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam uzuklana ili. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyiliki, ictimai medeniyilikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıkanğı çıkırlışıga 8760 saat gedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sahlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam uzuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyiliki, ictimai medeniyiliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.

0: onu o'g'rildi degan mazmunni anglaysizlar. Sirtqa chiqib charchab, tatiq uxlash, aroq ichib aram elish, avtomobil ichida qisqa vaqt aram elish aslida odatdagi aram elish payti bo'lsa-mu, qonunsiz unsurlarning diqqatini tortdi. 7 ayning 21-chi kuni Yanji Xuizu avtonom noyali Kun'an idorasi jinoiy ishlarni tahqiqlash cho'ng atirti bir qator yon telefon o'g'irlash delosini fosh qildi. Jinoyat gumondori maxsus ommaviy so'rovlarda qattiq uxlayotgan ommani tanlab delo sodir qildi. Qisqagina yarim oy ichida uda 3 qatim o'g'irlik qildi. Oxirida soqchilar tomonidan tutilib, qonunga asosan jinoiy ishlar bo'yicha majburlash tadbiri qo'llanildi. 7 ayning 2-chi kuni sahar soat 4:30 o'tganda Q2 nahoya bozori Yingbin yo'lidagi bir tez tamoqxonaga kirib, tamoq yeyotgan xeridorning mast bo'lib qattiq uxlayotgan vaqtidan foydalanib, qarshi tarafning tamoq ustulidagi yon telefonini o'g'irlab ketgan. O'ngishlik bo'lgandan keyin bo'ldi qilmay, aksiga yon telefonning maxfiy nomerini yechib, ziyonlanuvchining Weixin pul qopchiqidagi 1142 yuanni o'g'irlab, badhajlik qilib tugatgan. Arqadan o'g'irlagan yon telefonni 750 yuan bahoda nimkash yon telefon sotib olish do'koniga tuvan bahoda sotib berib, naqd pulga aylantirib foyda olgan. Talay sinab maqsadiga yetgandan keyin QX'da ishlamay tishlash xiyoli paydo bo'lgan. 10 kundan keyin u yana bir qatim delo sodir qilgan. 7 ayning 12-chi kuni soat 16 atrofida QX Qaydu daryosi yo'lidagi ma'lum may qachilash punktining udulida bir oq ranglik avtomobilni bayqagan. U tuydirmay ko'zitib, avtomobil ichidagi orqa radda faqat bir odamning qattiq uxlayotganligini, avtomobil aynikining etilmaganligini bayqagan. U qo'lini sozib derazadan yon telefonni o'g'irlab, atsi 450 yuanga qo'ldan qo'lga o'tkazib sotgan. Uda 2 qatim asalı muvaffaqiyat qozinib, QX o'zini uzil kesil erkin qo'yib o'tgan. 7 ayning 16 kuni soat 8:00 atrofida u Yingbin yo'lidagi bir chimliqdan o'tib ketayotganda bir erning chimliqda tatlıq uxlayotganligini bayqab, darhol qarshi tarafning ishtinining yonchuqidagi yon telefonni o'g'irlagan. 7 ayning 11 kuni Tunji delodagi ziyonlanuvchi mol mulkining o'g'irlanganligini bayqagandan keyin soqchiga ma'lum qilgan. Ma'lumotni topshirib olgandan keyin delo bejirguchi soqchilar delo yuz berish izini tezdan ratlab, atrofdagi yip uchini ratga turg'izib tekshirib, delo sodir qilish qonuniyatiga hukm qilib, noyati tezla jinoyat gumondori QX'ning salohiyat uchurini bekitdi. Orqadan soqchilar QX'ni tutdi. So'roq qilish orqali QX yarim oy ichida 3 qatim yon telefon o'g'irlash va o'g'irlikcha pulni elib olish, zangmalni setishdek barliq qonunga xilof paketni aynan iqror qildi. Navbatda delo yana ilgirilgan holda bejirilib otildi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo rayidi ma'lumot anglatamiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 20 dan 30 selsiya gradusgacha, 3 ball shamol chiqadi. Altayda ozroq yomg'ir yog'adi, temperatura 15 dan 27 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq, temperatura 19 dan 32 selsiya gradusgacha. G'uljida havo ochiq, temperatura 19 dan 34 selsiya gradusgacha. Bortlarda hava ochiq, temperatura 19 dan 33 selsiya gradusgacha. Qaramayda azroq yomg'ir yig'ib, keyin hava echiladi. Temperatura 24 dan 34 selsiya gradusgacha. Kuytinda hava bulutli bo'lib, keyin echiladi. Temperatura 23 dan 34 selsiya gradusgacha. Shixanzida hava ochiq, ba'zida bulutli. Temperatura 18 dan 35 selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutlu bo'lib, keyin echiladi. Temperatura 20 dan 32 selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutlu. Temperatura 18 dan 33 selsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq. Temperatura 28 dan 38 selsiya gradusgacha. Qorilda hava bulutlu bo'lib, keyin echiladi. Temperatura 21 dan 33 selsiya gradusgacha. Aqsuda hava ochuq, temperatura 21 dan 34 Selsiya gradus qucha. Atishda hava ochuq, temperatura 20 dan 34 Selsiya gradus qucha. Qashqarda hava ochuq, temperatura 22 dan 35 Selsiya gradus qucha. Xotanda hava ochuq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 24 dan 37 Selsiya gradus qucha. Ürümçide hava uçuk, temperatura 20'den 30 Celsius gradus uçu buludu, 3 bal şamal çıkıdı.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticekte monolağını əskertidu.
3: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam uzuqlana ili. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bulsa el avala ili.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı var deyimizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı.
0: Hürmətlik radio anlıq uçula. Şincan Radio Televiziya Stansının Qanun sizgə həmrəh proqramımız bu canlı çişbədiq. Texmi köp məzmullani, sılu şütin terminalını çürüb anlı sanla boludu. Yaq turub, anlıqının lağı rəhmətin.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Kadirlik dostlar, bu kadimki programımızda tüvenlik mezmurlarda alış birimiz. Gülünü vatkan yezi kentlerge nezaret sahipimizde Maral Bişin ayısının çoğun kurcak yezisi özgüç kesplerini terakki yıkıldırıp dekkaların kırmına aşırışkı törtkü boğuldu. Bağraş ayısının tabun cögün yezisi de yazlık yezgilik sayahat paliyeti adetten taşkırı kızıp ketti digen mezmurlar dekhtanladı buludu. Kaltıs bir iş mahirleri sahibimizde Xoten vilayeti boyunca Münevver Komünistik Partiye azası Yavun Cün yezi kentlerde yıl startıp əsli məqsətini sakladı. Cın ayısındaki yeniçi dekhan Süy Ayxua terikçilik bağıtçısını Alqat Üzüş bağıtçısına aylandırdı digen məzmurlar dekhtanladı buludu. Yezi ilgili yezi dekhanlarla alaqtar uçurlar sahibimizde yaz pəsildə Toksun nahiyesinin kum bilen davalaj sağlamlıq boyunca kütünüş türü barvan sır callandığı qatarlıq uçurlarını anlatırız. Radyo Anguçla programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılı Şitin abonçılar terimini aldı maz kademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlığı buludu. Hem de dekhanlar programımızın təpsili məzmunları da bulsun.

Radio anlıqçıla. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerine nazar sahipimizdi köpçilikke Maralbeşin ayesi Çoğunkurçak yesinin töge ve əsəl hərisi bakmışlıqının ibaret bu işki özgeçik kəsbi doğrusu sözləp birimiz.

Yakında Maralbaşı'nın ayısının Çonkurçak yesi Üzümlük Bağ kentindeki 90'lılarda doğulan bakmışlık ailesi Merhaba Yusuf Erkod'un işgeyen maçlıklı pulupla kotanı kirip her bir tüyünün ehvalını tekşürdü. Kotan'daki tüyülerinin toğutmayı köpeşiğe ergeçip onun ailesi kentki tüyü bakmışlıkı çoğun ailesiyle aylangan bulup hiç kim bu neç yılın aldı da onlarının terap terapki katırıp parça pırat işlemçilik kılıp bir aile kişilerinin turmuşuna kamdaş için payı pitek bulup yürgenlikini oylap bakmağın idi. Bakmıcı merhaba mundak dedi. Deslepte yakışı bakalmazlıktan, satalmazlıktan ensirgen idim. Tecrübem mi yok idi. Hakikaten bek ciddileştim. Keyin daim çarvıçlık punktidiki teknikler ve tecrübelik çarvıçlardan təlim elip asta-asta teknik ögünü aldım. Bu yılın 5'de Merhaba Erkod'un işgeylen, bazarının tögüstüge bolgan ihtiyacının çoğunluğunu baykap, bunun soğudu pürstünü körüp yetip, tögü bekişini sınap bekişine karar kıldı. Dastlabda ular pekat işki tögü seyit bolgan bulup, 3 aydın keyin ular tögü bakmıcılığı elip gelgen paydının nahaydı körünerlik işgeylikini baykap, yana 15 tögü seyit aldı. Bakmıcı merhaba mundak dedi. Növet her bir tögü künüge 4 kilogram süt beri atıdı, şunu bilen billa tögü tweeti botlak seyit arkalık kırmamızdan aşırdık. Bir botlaktan seyitliş bazısı 6000 yuan geydi. Tüge, yirik yem haşakki cedamlık yem tanlamaydı. Bakmışlık tenarkı tüven bulupla kalmayı yana tivit göç çıkıp süt beyirdi. Teri yoğunu pişiklap hurum mesbatlarla aylandırılığı buludu. Bu, amının kırmını aşırıp bir işe tez türtkü buludugan bir türlü kezbi saplıydı. Kent Kadri Rahile Mehmet Mundak dedi. Töge kentimizin özgücü bakmıcılık kesbi. Biz yetekleş, türkü buluş, hizmetini sicil yakşı işlep, kent ahallarını külemleşiş, ölçemleşiş, yönleşiki karab terakki kılıp, özgücü bakmıcılıkla tayinip kırım yollarını mokum kenaytip, kırımını aşırıp 5 yolu minyaşı ilhamlandırmız.

Tumuz mezgili güller pürekle biçilip hasel menbez mollaşkan vakt. Del hasel yığışının altın mezgili saplandı. Maral Bişnayistan Çoğukurçak yiyisi Şavkan kentide hasel herisi bakuçlar paylık mezgili çan tutup aldıraş hasel yığıp ayırıp kaçlap sitip emmi cayda mol huzul menzirisini namayan kıldı. Çoğukurçak yiyisinin Şavkan kentideki gül bağ Hasel Harisi Bakmıcılık Kesbi Kooperatifida Hasel Harisi Bakçı Mehmet Kadir ailesizlikler bilen bile xeridarlarının zakas ihtiyacı azalsan Hasel'ni köngül kuyup ayırıp kaçılab ticaretin kene yetiş usulü üstüde izlenip Hasel'nin yeni bazarı silinçil kapanet kıldı. Hasel Harisi Bakmıcılık bazısında Katar Katar her sandukları retlik tızılgan bulup top top Hasel Harileri mokkidek ütüşüp güllerden Hasel yığıp Hasel çıkarıp Hayati küçükü tolgan menzirini namayan kıldı. Eserlerisi bakıcı Mehmet Mundak dedi. Biz bir aylık kişileri 500 sandık eserlerisi baktık. Bir sandıktan 4-5 kıtım, her kıtımda 3-4 kilogram eser alğıl buludu. Parça ve top sitiş arkalık bir yıllık sap kırmımız 160 milyon yengiydi. İgilinişçe Mehmet Hasel Harisi bakmıcılık bilen şoğulun vatkan 20 netçi yıldım uyan Hasel Harisi bir kışta mol tecrübeye ilgi bolgan. Her yili 4. aydın 8. aygıcı bolgan mezgil Hasel Harisi Hasel yığıdgan en yakşı mezgil bulup o çiçekleş mezgilinin kanunun yittiği emel kılıp çiçek koğuluşup Hasel elip köşme halatı bakkan. Bu caydaki mol, şaptol, ürük, çılan, cigri çeşki, katarlık, tabi, ipinç, ösümlükler, əsəl hərisini əla süpətlik, yeterlik əsəl mənbəsi bilən təminləgən. İşləb çıxırılğan əsəl tabi, ziyansız, buruq yox, təmisab, ozuqluq mol bolğaçqa, istimalçılarının çoğunxur yaq turuşu qeyrişib, bazar seçiş yolu muqum həm ravan bolğan. Əsəl hərisi bakmışlıq kəsbinin silinmesi tüvən ünümü tez, xəlb xətiri kiçik bulub, şu cayının xəlqini beytidigən özgeçi kəsbiyə aylandı. Bugün kündə Mehmet Yara Həsəl hərisi bakmışlıq texnikisini ətrafdaki kənd ahalırıqı qılçı ayımay həm bəhirləb, bakmışlıq təcrüblərini ögütüb, texmi köp amənə Həsəl hərisi bakmışlıqı qatnışıb, qol tutuşub, kırımını aşırıb, beyişqa yitəklədi.

0: Yer belgesi orundan öy setiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenilgi Tianshan restisi'de 514 yürüş yaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqş üyde terlikidek çiniqsınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü alsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təvqulada 5-ci evlat öyle var. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işildeleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçik icazet numarı 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 tabiati bo'ysinib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'baronlik mahal Versan sarayining manzirasidan o'rnak olingan. Tianshan 1-chi nomorliq turolg'usiriki 4 xil egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusliq oilani ko'rish doirasi bor. Derazangizni ochsangizlar Tianshan bog' o'rmon manzirasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil Ultra rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991556449 00125.
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu baqımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tuprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıqçılar. Bugünkü Kaltız beyiş mahirleri sahibimiz köpçülükke Xotan vilayeti boyunca Munaver Komünistik Parti azası Yav ve Cünnün yezi kentlerde yıl startıp, əsli məqsədini saqlıqalıq doğrusudaki iş izlerini sözləp birimiz.

Bu yıl 1 iyul mezgilde Xotan vilayeti ishki munavvar bir ilg'orlarni taqdirlash yig'ini ochdi. Lopna yezining ochiq iyesi Kaltibay kent partiya yechikisining shujisi Yobunjun sharaf bilan Xotan vilayeti bo'yicha munavvar kommunistik partiya a'zosi degan sharaflik nomga erishdi. Vazifaga o'tirgandan buyon u asosiy qatlamning birinchi safida chiqib turib, yezi kentlarini munbat tuproqida cho'qqur yil startib, partiya qurilishini yetakchi qilib, amaliy ishlash orqali qiyin masalalarni hal qilib, kent ichki komitet banzlarini ittifoqlashtirib yetaklab, o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengib, kent kollektiv iqtisodining puxta qadam bilan taraqqiy qilishiga, kent aholilarining turmushining sijil yaxshilanishiga haqiqiy kafolatlik qilib, xizmat o'rnida chiqib turish va o'zini beg'ishlash orqali asosiy qatlamdagi kommunistik partiya a'zolarining sadoqati va mas'uliyatchanligini izohladi. Yao Wenjun kent partiya yechikisining chujisi bo'lish sifati bilan boshdan oxir xalqni hamidan a'lo bilish, hayotlikni hamidan a'lo bilish ideyasida chiqib turib, ommaning bexatarligini birinchi o'ringa qo'ydi. Kelgun Latqi shig'illik iqin qatorliq opat yushurini xavf oldida u boshdan oxir atakida oldig'i o'tib qattiq mudofiya ko'rib kent aholining hayoti mol-mulk bexatarligini qo'g'dab kent aholining qalbidagi eng xotirjam qo'g'dug'icha aylandi. Kent aholining kirimini oshirib besh imkoniyatiga ega qilish Yao Wenjunning boshdan oxir chiqib turadigan xizmat nishoni. Kentki örük daraqlarda kesellik ve aşarat ziyini köp yüz beriş, kəsibinin kırımını aşırışını çəkiləb turvatqan qeyin məsləgi qarta. O, təşəbbüskarlıq bilən yeziklik, qeyriqçılıqı, kesellik ve aşarat ziyini aldığını eliş, tizgilləş texniksini tətqiyyət qılıb, köp tərəbdən yezi iyilik mütəxəssislərini udullaşdırıb, başlamçılıq bilən məxsus tüzəşini qanat yaydırdı. O da 3 yıl O, meyvelik daraqlarını çataş, pərviş qılış, aldını eliş tizgilləş xizmətini bütün cəriyallıq iz qoğlab işləb, hər yili öz məbləq çıxırıb, dehqançılıq doğru setib elib, bütün kentdiki 229 mo yerdiki örk daraqlarını sistemliq pərviş qılıb, asırab, kəsib tərəqiyyatıdiki boğma halətini üzül kesil həl qıldı. 2025-ci ili kentdiki örk daraqları mol olsun elişini kütüb aldı. Muş bir türdüla kent ağalarını kişi bir şikirimini 700 yuan aşırışı türkü boldu. Şunu bilen bile, o işgı oranlaşış yollarını faal kenaydıp, hizmetçi təklif kılıç uçurlarını daimlaştırıp yolladı. 2025-ci ili bütün kent ağalarının kişi beşi sat kirimini 23.415 yuan giyat gözüp, hakiki türde amının hem yenini tompaydıp, turmuşunu beyitti. Yao Wenjun başın ahır ammını öz tukkunda görüp, çin kalıp, çin hissiyat bilen ammı aldıra vatkan, kıynılı vatkan, gəm kılı vatkan, arzu kılı vatkan işlerine dair meselelerini hal kıldı. O daimlaşkan halde itiz başlarına, dihkaların öylerine çoğunkur çöküp, ammının iltimas telifini köhül koyup anlap, hoşlular arasındaki ziddiyetlerini hal kıldı. 2026 yılı kışlık tatilde o başlamçılık bilen kentte Kızıl galas tükluklar küçük ders fantız tersit kılıp, kentki özmürler ballarını ögünüş itekçiliki ve dersin sırkı vaxtlarda hemrah buluş bilen təminləb, ata-anlarının gəm əndisini tüketti. Bunun sırt o tür məbləğini pahalı qolu keltürüp, bütün kentli yol çırağları bilen yurtuş qoruluşunu tamamlap, paskını sonu bir tərəb kliş türünün əməli ilişki həqiqi kapalatlıq kılıp, kent qiyabitini Üzül kesil yaxşılab, kent ahalarının bəxt duyğusu və erişiş duyğusunu sicil aşırdı. Yao Wenjun mundaq dedi. Bu qədim Xotan vilayəti bo'yicha Munavvar Kommunistik Partiya a'zosi degan şərəflik nomga erişdim. Bu, mağın nisbətən həm ilham veriş və müayyənləşdirish, həm iğir məsul.

0: Ağustos'ta Cenubi Şinjan uymalıqı qatarlıq jaylardan qısmen rayonlarda 35 Celsiya gradustan yuqarı temperaturlu qava rayı görüldü. Turpan şehri, Kumul şehri qatarlıq jaylarının qısmen rayonlarda yuqarı temperatura 40 Celsiya gradustan yuqarı boladı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ert gündüzü geçe hava uçuk bazdı bulutluk bulup, töben temperatura 23 Celsiya gradus, yukarı temperatura 35 Celsiya gradus bulut.
0: Әмді бұл қитымқы программымыздың асасы мәзмұлдырыны тоныштырмыз.
1: Шинжан инқылаби әрби шыла сарайы ечелді. Чын Шаужан сарайны ечіш мұрасымығы қатнашты, әмді тәбірік сөзі қылды.
0: Атоным райондығы жайлар көп қыл паалиетлеріні өткізіп, 1 август армия байрымны құшал хорам күтіп еліп, армия білін қалықның белық білін судек ришті тоғырсыда ортақ паранлашты.
1: Алдыңғы 20 yılда Şinjan'ın xalqara taş yol transportida toşulğan yoluçi və yük zor dərəcədə eşib Asiya Avropa altın yolunun ayaqı küçü sıcıl qoyub verildi.
0: Jongo Şinjan Tacikistan tavar görgəzməsi və karxanalar iqtisad soda almashtırış yığını düşənbədə ötküzüldü.
1: Şinjan Meteorologiya İdarəsi Meteorologiya Aqıl Sual Cavab Qoraldı. Rəqəmlik Şinjan Aqıl Cavab Veriş Supisini bərpa qılıb, meteorologiya mülazimətini aqıllaşdırıb, dərəcəsini östürüşki türtükü boldı.
0: Aptapqı selib qurutuş iqtisadi, 90 nahiyasiriki amının işqi uğurlaşıb, kirimini aşırışıqa küç qoşdi.
1: Əmdi xəbərlə anlanla.
0: Stansımız xəvri. Heyvetlik Tianshan teğiğe Çegrani muhafizat kılış tarihi dastani pütüldü. Büyük Koyulun'a vatanni koğdaş abidisi tiklendi. Şinjan İnqilabi Herbi İşlar Sarayı bugün Ürümçide içildi. Atonum Rayonluq Partiya Komitetinin şujesi Şinjan Herbi Rayoni Partiya Komitetinin birinci şujesi Çin Xiaojiang sarayını içiş murasımğa katnaştı. Hem de tebrik sözü kılıp, Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti ve Bingtuan'a vakaleten Şinjan İnqilabi Herbi İşlar Sarayı'nın ecilgalıqını kızgın tebrikledi. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujesi, Abdonum Rayonluk Reisi Erkin Tunyaz, Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujesi, Bingtuan'ın cınviyi Hı Zhongyou sarayını ecish murasımğa katnaştı. Şinjan İnqilabi Herbi İşlar Sarayı bütün armiyanın ülkelik herbi rayon sistemizirki Tunji İnqilabi Herbi İşlar Sarayı bolup, Şinjan Herbi Rayonu baş bolup kurgan. Sarayda Şinjan'ın kızıl baylıqı arqılıq, partiyanın Şinjan'da kurallıq köreşke rehberlik kılış tarihi, Şinjan'da turuşluk kısımlarının kuruluş, terakkiyat tarihi, Şinjan'ın kadimki yakınki zaman herbi işlar tarihi merkezlik namayan kılınıp, Şinjan'da turuşluk kısımlarının Şinjan'ı mukim kılış, Şinjan'ı güllendiriş, çegra mudafiyesini küçeytiş, müstehkemleştiki şallıq neticeleri umum yüzlük eks ettirilip, 2000 netci cildin buyan merkezi hakimiyetinin gharbi yurtini idar kılış, vatanının birlikini qoğdaş tarihi callıq bayan kılındı. Çin Xiaojiang tebrik sözüde bunlarını görsetti. Şinjan ezelden Jongo zımınının ayrılmaz bir kısmı. Tarihteki merkezi hakimiyetler bu keng toprakta mehkemi kurup, emeldar evetip, esker turguzup, koğdap, boz yer özleştirip, çegra mudafiyesini müstehkemligen. Şinjan, kızıl eslimige tolgan munbet toprak, onunğa Jongo Komünistik Partiyasının uluq inqilab tarihi, inqilab iş izleri ve inqilab ruhi mücessemlengen. Evlat mu evlat, xalqının perzent əskerleri yaşlıq bahari, ıssıq qini ve zimmigi iliş ruhi bilen partiyaya sadıq buluş, devletni qoğdaş, çegra rayonni qoğdaşının səltənətlik sahibsini pütgen. Şinjan İnqilabi Herbi İşlar Sarayını seliş, inqilab ruhini əvicaldırış, dövlət müdafiəsi tərbiyəsini çoğunqırlaşdırış, Jonghua millətin ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşdə intayın zor və çoğunqır əhmiyyət giyigə. Şinjan İnqilabi Herbi İşlar Sarayının tarixini bugüngə örnək qiliş, hakimiyyət yürküzüşkə yardımlaşış, Adem tərbiyələşdək mühim funksiyasını toluq cari qıldırıb, qızıl genğə varislıq qilişdiki müqəddəs cayğa aylanıb, esil ən-ənini zor küş bilən əvicaldırıb, qızıl tomırını davamlaşdırışdı. Vətənpərvərlik tərbiyəsi ülgü bazısığa aylanıb, ofitsir əskərlər və hər millət kadrları amısını vətənni

0: 646700 адам қайтымға етіп, бұлтыр құшу мәзгілдегідің 23,6%, тошылыған үйік 8,382,500 тоннығы етіп, 22,7% көпәйді. Чиградын кірген чыққан автомобил 750,000 қайтымдан ашты. Автоном райлық қатнаш транспорт назарты, транспорт мұлазымыты башқармысының мауын баштықы Ши Янчун мұндақ деді. Чигра алқыған таш ел транспортын қолайлаштыру сәвиясыны яным өстіріп, таш ел порты білен тәвәлік бойыча бейвасты өткізішіні бірләштіріш қатарлық пішқан әндезілеріні елғы қойып, қалқыра таш елді қатнайдыған автомобилда электронлық ел үйіріш ижазет намыс ішлетішіне тез алығы сүріп, техімі жоқыры сәвияда сұртқы ечіветішке күш қошымыз.
1: Станцымыз хәвірей. Bu yılın aldınqi yerimada Alatau porti arqılıq çigradın kirgüzülgən aşlıq 678 min tonnığı yetib, bultırqi şu məzgildikidin 97,5% eşib, ürümçi tamujnısının bütün tamujna rayonu boyuca çigradın kirgüzülgən aşlıq miqdarının 60%-dən köprəkini iyiləb, rayon aşlıq importerki yadroluq port bolıştək ornini müstəkkəmlədi. 7 ayının 30-cı günü Alatau portidagi almaş durup kaçılaş ıskıladına Rusya'dan keltirilgen bir türküm kök purçak vagondan düşürüldü. Növette Alatau tamujnisi Tevelik rayonunda belgilengen çegradın kirgüzülgen açlıqını nazaret kılış başkuruş meydanıdan tövdi tesis kılınıp, xaltıga kaçılangan ve parça kaçılangan açlıqını tekşürüş meşgulatını maskademde üstüge iliş iktidarını hazırladı. Mükemmel, qatlıq detal yürüşlük mülazımeti yük miqtarının tez sürette eşşiğe puxta asas saldı. Şincan, Enrün, Xalqara Yük Transport Vakaletçilik Çeklik Şirketi Tamujnığa Məlum Qılış Bölümünün direktori Yang Ming mündaqdırı. Asaslıqı import kılıngan yemxeşek, arpsi, kökpürçak ve zığır uruqi qatarlıq başlıq türedeki mallar cahatki vakaletçilik vəzipsini üstümüzge aldıq. Bultırqığa seyliş durğanda import miqtarımız 30% etrapıda aşdı. Tamujnadın ötküzüş texmo tez, tərtib texmo ravan bolıştək ən bivasta tuyğuğu iyi bolduq. Dövlətnin çeqradın aşlıq kirgüzüşdiki belgilengen port boluş süpüdü bilən Alatau porti rayon orni ən siyasetnin girələşmə əvzəllikigə tayinib, yol ünümünü toluq qozğatıp, dövlət içiriki aşlıq, yağlıqdan pişiqlaş karxanalarını muqim, işençlik, xam, əşya, kapaldı bilən təmirlədi. Alatau tamujnisi aşlıq yetküzüş, mərkəzlik boluş, obrot təlipi tez boluş alahidiligiga qarata şərtkə uyğun kəlsə aldın toşuşdək qulay əndizini yolğa qoyub, hər bir türküm malının portda turuş vaxtını 5 gündən 7 gün gecə qısqartıb, tamujnadın ötküzüş haqqını 80%-ki yeqin tejəb, mal meydanda dövülünüb qeliş besimini ünümlük yeniklətdi. Şunun bilen birge, təcrüb xanının aqıl sistemisiga tayinib, tekşürüşge yollaş, tekşürüş süritini yollab beriş, neticini qaytma inkas kılışının bütün ceryanını torda yepi qal kısman tutaşdırışını işqa aşırdı. Hem de tekşürüş vaxtını 30%-dan artıq qısqartdı. Alatau tamujnisi tömür yol tekşürüş bölümünün muavin başlığı Li Guodong mundaqdırı. Karxanalarının import ihtiyacını müddətdən burun rədk turğuzub, tekşürüp, tömür yol arqılıq aşlıq import kılışqa qarada aldın talun tekşürüş, tekşürüş karantin kılışını yolğa qoyub, aşlıqını tamujnadın tez ötküzüşge haqiqi kapalatlıq qıldıq.
0: Stansımız muhbiri Liu Kai xəbər qıldı. Cungu Şincan Tacikistan tavar körgəzmesi və Karxalla ixtisad soğudu almaşdırış yığını 7 ayının 29-30 günleri Tacikistan payitaxtı Düşənbədə ötküzəldi. Bu qıtımqı körgəzmini Cungu Şincan soğudun ilgir sürüş cəmiyyeti bilən Tacikistan soğudu sanayiçilər birləşmesi birlikdə məsul bolub ötküzdi. Cungu Şincan ve Tacikistan'dan gelgen hükümet karxana vekilleri Tacikistan'daki Cungu mebliği karxanalarının vekillerinden bulup 150'den artık kişi bir yerge cem bulup tarakiyat püstüde ortak izlendi. Körgezmik katlaşkan karxalla cabduk yasımıçılıkı, binakarlık kuruluşu ve materyali, Cungu'yi tibabeti doğru yerliki, pahtı tokumuçılıkı, medeniyet mulazımtı katarlık sahelerini kapladı. Şincan Taytunguyan Kuruluş Materyali Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin muavin başları

Hürmetlik radyo anıcılar. Şincan radyo televizyon stansının ten sağlıklı zor baylık programı sınanışlarını karşılamız. Ben Perhat Ömer'im.

Radio anıqçılar, bu seyfimiz değişik parça da balışkı dair xəbər deyikdanadı bulunub. Cungi tibabdi doğrgarlikini başkuruş idarısından xəbirge asaslanğında 2025-ci ili Cungi buxralarının Cungi tibabdi doğrgarlikini sağlamlıq mədiniyyat safı səviyyəsi sicil örləb 28.1% ki yitib, 2024-ci ildikidin 4.125% point aşqan. Memleket bu içe 21 ülke altın rayon bivası karışlık şehrinin cumhi tibabiti doğrgarlıkı sağlamlık medeniyet sapa seviyesi 2024 yıldakinin okşaş bulmağın derecede aşkı. Amının cumhi tibabiti doğrgarlıkı medeniyetteki katnışış duygusu, erişiş duygusu ve kalıptın itiraf kılış duygusu özlüksüz küçüyüp, cumhi tibabiti doğrgarlıkı medeniyetinin təsiri küçü yanıma aşkın. Tekşürüştü körüstülüşçe, Kol terminalını okş nisbeti tuncuk etim televizordan eşip, fıkralarının cungi tibabiti doğrgarlıkı sağlamlık medeniyet bilimlerine erişirge en asaslık yol bulup kalgan. Yeni taratkularının cungi tibabiti doğrgarlıkı medeniyetinin tarqıtıştaki rolü davamlı gevdilinip, yeni taratku yollarına tayınıp bilimge erişiş nisbeti sizil eşip, torlaştırış, rakamlaştırış, cungi tibabiti doğrgarlıkı bilimlerin tarqıtıştaki muhim yüzülmüş bulup kalgan. Tor sırtındaki yollar içinde fıkralarının cumhi tibabiti doğrgarlıkı sağlamlık medeniyet bilimleri erişirik asası baza yanıla kesbi davalaş mulazmet aparatları bulup okuvatkan mektepnin teşvikat pariyet arkalık erişken bilimlerinin ilgilgen nispeti körünerlik eşip 2024 yılının 2.122% puit eşip başka tor sırtındaki yollarının eşi seviyesinin yukarı bolgan.

Yaz kırgınlığı bu yan kumta kumluk kum bilen dağ ulaştığının altın peslini kütü aldı. Menzir ayındaki tutaş ketken kum bar kalır da emmel yerde kumu kömülüp sağlamlık bu içi kütünü vatkan sayıcılarını uçturatkılı buludu. Köpçelik kumlukunun özgeçi sıklık energiye baylık adım paylanıp yaz külleri sağlamlık bu içi kütünü sayıcını başladı. Turpanın özgeçi tabi dağ ulaş usulü bulu üstü bilen sıkkumunun Sıklık ünümü, mineral maddelerinin sınıp kirişi, fiziklik, besiştin ibaret köp kılır olduğunu paylanıp, argınlıkını pes eğitip, boğumlarının zor kop bir aran buluşunu pes eğitip, adem bedenindeki kan aynışını ilgiri sürüp, sağlamlık bu iş kütürünüş, tenşeş ünümü amının itiraf kılışıga erişti. Kumta kumluğunun yumuşak kumluğu da köp kıl tabi mineral maddeler mol bulup, Küçlük, aptoku kalkınış arkalık, yeterlik ısıklık saklap, tabi fizikalık davulaş ısıklık meydanını şekillendirgen. Piçanlayıstaki kesbi doktorlarının yetekçiliği de sayacılar yitip ya ki oltırıp koyaş nuri, kuruk, sık, kum, tıprak besiminin onur saldırı olığı birleştirip fizikalık davulaşını elip verip, bel put telip ağırış, sozulma romatizmlik boğumlar bir aran buluş karta yakşı kuşumçı tenşeş rolunu

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Programımızda stansımız bilen Altın Raylık

Kaynak turmuşku tolgan yaz küllerdeki kavap yaymasıda bazılar kavap bilen muzlatılgan pivo koşulusu küller şundak yakşı ütüdü deyişiyordu. Yette ölüş pişkan kavap, sırt köygen içi yumuşak bolsa iğizgı teyteydü. Ama bu kıl yeş usuluğa xalp xatar yoşurungan bulup, uğurluğ kesilin kaldırıp çıkırıştın ehtiyat kılın. Uğurluğ kesilin ilmi nami Bruceliyoz kesil bulup, Bruceliyoz bakteriyası keltirip çıkarılan adam ve hayvanlarda ortak bulunan yokunmak kesil. Uğurluğ kesili edip atlaşırki sebep bimarlar daim mağdur sızlanıp, ruh sızlanıp, midirliğiz kelimeyi kuddi tuyuksuz uğurum bulup kalganda kes kalıdı. Bruceliyoz bakteriyası asasıkı koy kala çoş katarlık kesil bulgan öy hayvanlarının tini mevcut buludu. Adam yokumlangan dinkinin kızıtması örleş, köp terleş, boğunma, ağırış, mağdur sızılış katarlık alametler görüldü. Eğer vaxtı da davalanmışsa sozulma karakterlik özgürüp, tekrar kuzgulup, emgek iktidari ve turmuş süpteki iğir təsir yetiş mümkün. Bruceliyoz bakteriyasının əcəllik acızlığı sıxdın korkudu. 70 Celsiya gradosunun yukarı temperaturda 10 minuttan artık kuzdurganda o üzül kesil ölüdü. Lekin mesela yette ölüş pişkan kavapti körüldü. Yette ölüş pişkan kavapının oturusunun temperaturası hemşe 70 Celsiya gradosu yetmeydi o ya ki kızdırış vakti anca uzun bulmaydı şuna göçte mevcut buluş ihtimal bulan Bruceliyoz bakteriyasını bütünleyi öltürgül bulmaydı. Bulup bu koy göç kavapı, koy kovurgasını kılın toğırganda sırtı köyüp kese iç ham ya ki yerim ham buluşu mümkün. Bruceliyoz bakteriyası ham göç, pişirilmeğen süt mesulatları da uzak vakit yaşayalaydı. Adem bezini kirgen haman, limfa sistemisi sunayıp boğum atarlık orularga makalleşiyordu. Adı yıkılıp etkanda siz yiyen her bir çaynan yumran göç bakteriye bilen bir gıtım yakın uçuraşkan buluş mümkün. Bunun da iki muhim nokta alayı dikkat kılış gerek. Birinci muhim nokta. Nurgun kavapkanda göç kolda zıkkı ötküzüldü. Sutamdan kolda küçük yarı eğiz bulup kılıştın saklangıl bulmaydı. Zıkkı ötküzüş ceryanda bakteriyalar şıllık perde yakı inçki yarı eğiz arkalık kırıp geçiş mümkün. Bu inçki halkıgı nurgun kişiler perva kınmaydı. Lekin bu hakikaten köp uçuraydan tar kılış yolladı. İkinci muhim nokta iki eza kavapı. Koy cigri, koy yürüki, koy börükünü nurgun kişi yaktırıp yaydı. Bırak iki ezalarga sap göçki kargandı bakteriyalar tekim asan yoşurundu. Onun üstüge bulanın tokulun korulması ziç bulup iki kısımdan temperaturasının örülüşü göçtün astı buludu. Nurgun kişi börek kavapının azra kan arlaş yumuşak buluşunu közlep kavap bek pişip kese katık bulup kalagandak his kılıdı. Lekin emliyette iki ezalar çokum özül kesil pişip kan sırgıp çıkmasa andın bir hatar buludu. Aşı bir çaynam yumran böreklerin hatırı yumran kavap karganda yukur buludu. Bruceliyoz kesilinin asaslık tarıklı şöyle yazım kılış yolu, nefes yolu ve terişallık parisinin ibaret, pişirilmeğen göç neygenli başka tüvendik ehvalar mı asan kesel payda buludu. Yani hamst içiş. Hazırlı sığılgan öşkü sütü, kalı sütü, bastırlık, dezinfeksiye kılınmadan bolsa terekbede Bruceliyoz bakteriyası buluş mümkün. Kesel çarı bilen uçuruşuş, boğuzlaş, teri sının suyuş, yun kırkış, kotalların tazlaştı. Eğer teri de yarı iğiz bolsa bakteriye yarı iğiz arıklı ucum kılıp giriş mümkün. Ayrı zolunu sümürüş, bakmışlık meydanı, kuşkanı katarlık muhitta bakteriyeler çan tuzan bilen bilin sümürülüş mümkün. Kanda kılganda kavapını bir kadar huzurlanıp yigil buludu. Bunun da nesirmen. Fakat tüvendeki bir kancı noktunu kılalısınızla siz yanına hatırcam kavap yesiniz buludu. Tuluk pişiriş en bir kadar yol. Kavapını çokun tuluk pişiriş kan yiptisi bulmasık gerek. İçki azalarını pişirişte sabırcan buluş, köperek pişiriş, yeşki aldırıp ketmesi gerek. Ham bilen pişiriş ayrış gerek. Kavap kıskoş, tekslerini ham göç, kıstırış kayak ki ham göç koyup koyuşka işletmezlik, gireleşme bulgunuştun saklanış gerek. Eğer zıht ham göçünün kıyını baykalsa kavap şurgan da bir neşk ettim köperek aylandırıp zıhtının beşinimi ziyat kızıt bitiş gerek. Muntizm yolunu talaş. Karantin layakat ispatı bar göçünü setibiliş, keliş menbes inik bulmağın öz aldığı soyuğun göçünü setib olmasık gerek. Şəxsi tazlıqı dikkat kılış. Xam göçünü bir tərəf kılgan dinkin, sopun və iqvatqan su bilən qolunu pakiz yuş gerek. Əgər qolunuzda yarı iğiz bolsa, amalba xam göç bilən bir vasit uçuraşman.
Bu kesellik alametleri görülse, vakti doktorga görünüşünüz gerek. Eğer siz yakında çalıp çıkan kebap yiyen ya ki kala koy katarlık uy hayvanları bile uçuraşkan bulsanız, tüvenlikte kesellik alametleri görülse, derhal doktorhanlığı bir anda doktorga uçuruşuş tarihinizi eğitip verişiniz gerek. Tekrar kızıtması ölçeş. Beden temperaturası birden mürlep, birden tüvellep, dolgun zaman kızıtmağı okşap kalsa. Kişide soğuk terleş. Yani uxlaganda qar tergi çömülüp, uyğandan kiyin kiyimleri öl bulup gelse. Boğum ağrış, bulup mı tiz boğumi, yanpaş boğumi, umurku törgü katarlık çoğun boğumla ağrısa. Bütün beden mağdursuzlanış. Bek yerip ketkendek, nemi işkılsa ruhsuz bulup kalgandek iz kılsa. Brucellioz kesilini davalıp sakatkalı buludu, lekin toluk davalaş kurusu boyunca ölçemlik davalaş kutukri kildi. Baldur bayqap, baldur davalısı adet akıbeti yakşı buludu. Eğer sozulma karakterlikke aynı kalsa davalaştan kıyılık derecesi zor derecede eşip getirdi. Kavap, yeşlik, sağlamlık tekme muyum. Kiler kıtım çokumlu benge, toluk pışırı bittin, içki azalanı köperek pışırı bittin, rahmet, deyip inkiyitip koyun.

Bugün köpçülükke tavsiye kılınan sağlamlık adi hareketi tez yollanmanı yötkeş ya ki balını kötürüştüm bir aval bir çoğunkur nefes elip kursağını azıraq yığıp bu kursağ köpüş altını sağlan andın belini egip küçeş. Nurgul kişi eğer nerselerini yötkekende nefesine kısıp alıdı. Çoğunkur nefes almaydı. Çoğunkur nefes alan deyin kin kursağ boşluğundaki bizim körünerlik iş bu de bir su karbıtığı okşaş omurk tövürkünün aldı tarafını tırap durup tabi bel trikini şekillendirip yadronu mokumlaştırışı yardım verir. Bu nefes kançı yeterlik bulsa bel omurkusunun yükü şunç küçük buludu. Bunun meşgul adı naid adı. Eğer nersin aldı durup aval burnuzla çoğunkur nefes ilan korsuğun sel tombayıp çıkan dek kez kılganı kadar nefes ilin. Andın nefes ammay, kursak kısımdaki muskullarını yığın. Andın belinizi egip zon zuyup oltırıp, eğir nersini götürüp yığın. Yötke gendiyken aldırıp, gep kılman yakki nefes amman bu nefesini ta ki eğir nersini mokum koygan kadar saklan.

Hürmetlik radyo anıcılar, Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlayış bəyduq. Anlığınınla ağır əkmət. Texnik öp məzmurlarını Sılışı din abuclar terminalını çürüb, ansanla buludu.

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşbırak güllerki tolgan bir bostallık.
1: Bu bostallıkta sansızlığan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllerini küyler armaydı.
0: Hem de anlaydığınızda sanat sahnesi programısı.
2: Hürmetli radyo anlıqçılar, her millet halkının nadir naqşı muzikilleri bilen hizmetinlerine hazır bulduk. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programımızını yaxdırıp anlayışınlarına ümit kılımız. Mən riyasetçi Roşengül İman. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızını Tonçı Qeytim namlıq naqşının yeqimliq köyleri bilen başlayımız. Qeyni, Bəhər Alğayımız.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışmışsınızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 1. günü, Şembe.
2: Avallı havarayga nazar selip baqayli. Bugün keçidin ertü kündüz gece Şimali Şincanın gərbi, Şimali, Sancı oblasti, Qashqar vilayetinin cənubi, Qızılsu oblasti qatarlıq caylardaki tağlıq rayonlarının qısmen rayonlara da azraq yamğur yağıdı. İli Deryası Vadisinin gərbi, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhrinin şimali, Sancı oblasti, Cənubi Şincan uymalıqı qatarlıq caylarının qısmen rayonlara da 35 selsiya gradustun yuqarı temperaturluq avarayı görüldü. Turpan şehri, Kumul şehri qatarlıq caylarının qısmen rayonlara da yuqarı temperatura 40 selsiya gradustun yuqarı buludu.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ehti gündüzü geçe hava uçuk bazdı bulutluk bulup, tövən temperatura 23 selisiya gradus, yukarı temperatura 35 selisiya gradus bulut.
2: Emdi bu qitimki programımızdan asası məzmunlarını tonuşturmuz.
1: Şincan İnqilabi Hərbi İşlar Sarayı eçildi. Çin Şaucan sarayını eçiş mürasımı qatnaşdı, həmdə təbrik sözü qıldı.
2: Avtonom rayondaki caylar köp xil faaliyetlerini ötküzüp, 1. avgust armiya bayramını xuşal xoram kütüv elib, armiya bilan xalqının beliq bilan sudek rişti toğrusu da ortaq paranlaşdı.
1: Aldınqı 20 yılda Şincanın xalqara taş yol transportu da toşluğun yolucu ve yük zor derecede eşib, Asiya-Avrupa altın yolunun hayatı küçü sıcılı koyduğundu.

0: Yepyeraltı.
1: Cungu, Şincan, Tacikistan tavar görgəzməsi və karxanalar iqtisad soda almaşdırış yığını düşənbədə ötküzüldü.
0: Şincan Meteorologiya İdarəsi Meteorologiya Aqıl Sual Cavab Qoraldı. Rəqəmlik Şincan Aqıl Cavab Veriş Supisini bərpa qılıb.
1: İlib qurutuş iqtisadi 90 nahiyəsiriki amının işqi uğurlaşıb kirimini aşırışıqa küç qoşdi. İlib qurutuş iqtisadi 90 nahiyəsiriki amının işqi uğurlaşıb kirimini aşırışıqa küç qoşdi.
0: Əmdi xəbərla anlanla.
1: Stansımız xəbri. Heyvetlik Tianshan Teğiğa Çegrani muhafizat kılış tarihi dastani pütüldü. Büyük Koyulun'a vatanni koğdaş abidisi tiklendi. Şincan İnkılabi Herbi İşlar Sarayı bugün Ürümçide içildi. Avtonom Rayonluq Partiya Komitetinin şujesi Şincan Herbi Rayoni Partiya Komitetinin birinci şujesi Çin Xiaojiang sarayını içiş murasımğa katnaştı. Hem de tebrik sözü kılıp, Avtonom Rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti ve Bingtuan'a vakaleten Şincan İnkılabi Herbi İşlar Sarayı'nın içilgalıqını kızgın tebrikledi. Avtonom Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujesi, Avtonom Rayonunun reisi Erkin Tunyaz. Avtonom Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujesi, Bingtuan'ın cınviyi Hı Zhongyou sarayını içiş murasımğa katnaştı. Şincan İnkılabi Herbi İşlar Sarayı bütün armiyanın ülkelik herbi rayon sistemisindeki tünce İnkılabi Herbi İşlar Sarayı bulup, Şincan Herbi Rayonu baş bulup kurgan. Sarayda Şincan'ın kızıl baylığı arqılıq, partiyanın Şincan'da kurallıq köreşke rehberlik kılış tarihi, Şincan'da turuşluk kısımlarının kuruluş, tərəqqiyat tarihi, Şincan'ın kadimki yakınki zaman herbi işlar tarihi merkezlik namayan kılınıp, Şincan'da turuşluk kısımlarının Şincan'ı mukum kılış, Şincan'ı güllendiriş, çegra mudafiyesini küçe itiş, müstehkemleştiki şallıq neticeleri umum yüzlük eks ettirilip, 2000 netci cildin buyan merkezi hakimiyetinin gharbi yurtini idare kılış, vatanının birlikini qoğdaş tarihi callıq bayan kılındı. Çin Xiaojiang tebrik sözüden bunularını körsetti. Şincan ezelden Zhongguo zımınının ayrılmaz bir kısmı. Tarihteki merkezi hakimiyetler bu keng toprakta mehkimi kurup, emeldar evetip, esker turguzup, koğdap, bozyer özleştirip, çegra mudafiyesini müstehkemligen. Şincan, kızıl eslimiye tolgan munbet toprak. Onunğa Cungu Komünistik Partiyasının uluğ inqilab tarihi, inqilab iş izleri ve inqilab ruhi mücəssəmlənən. Evladmı evlad, xalqın pərzənd əskərləri yaşlıq baharı, ıssıq qini ve zimmigi eliş ruhi bilən partiyaya sadıq buluş, dövlətni qoğdaş, çegra rayonni qoğdaşının səltənətlik sahibsini pütkən. Şincan İnqilabi Hərbi İşlar Sarayını seliş, inqilab ruhini əvicaldırış, dövlət müdafiəsi tərbiyəsini çoğunqırlaşdırış, Cunhua milletin ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşdə intayın zor və çoğunqır əhmiyyət geyigə. Şincan İnqilabi Hərbi İşlar Sarayının tarixini bugünge örnək qiliş, hakimiyyət yürküzüşkə yardımlaşış, Adem tərbiyələşdək mühim funksiyasını toluq cari qıldırıb, qızıl genğa varislik qilişdiki müqəddəs cayğa aylanıb, esil ən-ənini zor küş bilən əvicaldırıb, qızıl tomırını davamlaşdırışını. Vətənpərvərlik tərbiyəsi ülgü bazısığa aylanıb, ofitsir əskərlər və hər millət kadrları amısını vətənni qızğın söyüşkə, çegra rayonda yıldız tartışqa, Şincanı gülləndirüşkə, bəşni qəlibdən etiraf qilişni özüksiz küçə etişkə yetəkləşini. Umumi xəliq dövlət müdafiəsi tərbiyəsindəki əməli istihkamğa aylanıb, pütkül cəmiyyət, dövlət müdafiəsinə könül bölədigan, dövlət müdafiəsini qızğın söyədigan, dövlət müdafiəsini küçəytdigan, dövlət müdafiəsini qoğdaydigan qoyuq kayfiyyət yaratışını, Şincanın hərbi işlər tarixi mədəniyyətini tarqıtdigan yaxşı supuğa aylanıb, çegrani, vətənni qoğdaşdiki canlıq hikayələrini yaxşı sözləb, vətənə cavab qaytırıb, armiyanı qudrət tapdırdigan dəvr xislətini əks etdirişini. Шинжаңда турышлық қысымларының қияптыны намайан қылыдыған яқши көзінекке айланып, армия білен хөкімет, армия білен халықның ұйыл таштек мұстеккен иттіпақлықыны күчейтіп вә раважландырып, социалистік заман үйлашқан Шинжаң құрышның құдіретлік бірікмі күчіні мүжәсәмнішіні үміт қалымен. Сарай ечілғандың кейін мұрасымға қатнашқалар сарайны экскурсия қылды. Шинжаң инқилоби ҳарби ишлар сарайи асосий имаратининг қурилиш кўлами 10000 квадрат метр. Қизил юлдуз Тяншанда чахнади темизрики Жонго коммунистик партиясининг Шинжаңда инқилобга раҳбарлик қилиш ҳарби ишлар тарихи асосий кўргазмаси ва халиқни армияни сўйман мангу ватан қўйнида махсус темилик кўргазмаси. Шундақла, Шинжаңның әрби тәзгерісі, зал сұртты құрал ярағы көргәзмә мәқсус районы қатарлықлар тәсіз қылынды. Қызыл рух юғырылған әрбір тарихи, әрби ішлар, мәдәниет ядықарлықы, инқылаби қәрімаларының кішіні хаяжанғы салыдған хикайызы, армияны химайы қылыш, халықны сөйіштіке қан білән көштек чоңқұр мұхаббәтке иге көрінішлерді, Шинжаң тұпырқыдеке юлтыздек чақнайдыған, рухны ұрғытыдыған инқылап мұсапсы чоңқұр хиссият білән баян қылынып, армия білән халықның бір ниетті иттіпақлышып, Чегра районының тынышлықыны бірлікті қоғдығалықыдек көреш ізлері жаллық хатырленген. Сарайны ечіш мұрасымыдан бұрын Чен Шаужаң, Erkin Tuniyaz qatarlıqlar, armiyadki tipik qəhrəman nəmunicilər, peşqədəm yoldaşlar, həm də ailə təvəlləri vəkillər bilən körüşdi. Qadın Kəbin, Vangang, Qərbi qısım Uruş rayonu siyasi xizmət bölümü, Quruqluq armiya siyasi xizmət bölümündəki münasibətlik yoldaşlar, Şincanlı turuşluq qısımlardakı münasibətlik rəhbəri yoldaşlar və ofitsir əskərlər vəkilləri. Tipik qəhrəman nəmunicilər, peşqədəm yoldaşlar, həm də ailə təvəlləri vəkilləri. Abdonum rayon və Ürümçi şəhrinin münasibətlik orullarının vəkilləri. Qonən kadr saxçıları, oqçı oquqçılar vəkilləri qatarlıqlar sarayını içiş mürasımğa qatnaşdı.
0: Stansımız müxbiri Can Yığın xəbər qıldı. Шинжаң инқилоби ҳарби ишлар сарайи, Үрімчи шаҳри Тяншан районы, Яшлар йўли 137-нчи номерга жойлашган. Кўлими 15000 квадрат метр. Кўргазма сарайи сарайда сақланган мол маданият ёдигарликлари, китоб материал, суратлар орқали Шинжаңнинг инқилоби ҳарби ишлар тарихини умумийузлик намоён қилди. Шинжаң инқилоби ҳарби ишлар сарайи эчилган куни Шинжаңда туришли қисмлардаги офицер, аскарлар вакиллари ҳамда Үрімчи шаҳридаги ҳар миллат кадрлар омма вакиллари экскурсия линиясини бойлаб кўргазмани астоидил кўриб, қизил ҳикоялани кўнгил қўйиб англаб, қизил гинига варислик қилди. Шинжаң ҳарби райони маълум қисмдаги Янчин мундақ деди. Ҳар бир амали буюм инқилобий кўраш ва Чигир районини қўғдиган қайнам ташқинлик ўтган ишлар авлодма авлод офицер аскарларининг Шинжаңда йилтиз тортиб, давлатга ўзини беғишлашдаги асли мақсади бурчини жаллиқ хотирлабди. Биз қайтиб боргандан кейин сарайга мужассамланган содиқлик билан ўзини беғишлаб, чин туриш рўйини Ляндуй қурилишига сиңдириб, кундалик машқ вазифа ижро қилишда аждодлар стилига тўғрилиниб, қийинчиликдан қўрқмай қаттиқ талаб қўйиб, чиғрони муҳофизат қилиш қизил томирга яхши варислик қилимиз. Шинжаң инқилоби ҳарби ишлар сарайида бир асосий кўргазма, ички махсус темирлик кўргазма, бир махсус темирлик кўргазма районы таъсис қилиниб, 23000 дони юришдан ортиқ сарайда сақланган маданият ёдигарлиги, 1500 парчадан ортиқ китоб материал, сурат, Netçe 10 grupa baş temirlik heykel, esliği keltirilgen görünüş, maybuyak kapartma heykel katarlıkla koyuldu. Bunun içi de, asasi görgezmede Kızılı Yıldız Tiyanşan'da Çaknidi temisindeki Cungu Komünistik Partiyası'nın Şincan'da İnkılapkı rehberlik kılış erbi işla tarihi baş temi kılınıp, partiyanın Şincan'da İnkılapkı göreşki rehberlik kılgallıkı ve yeni Cungu kurulganının buyan Şincan'da turuşluk kısımlarının cengi var etretlik, hizmet etretlik, işlep çıkırış etretlik rolünü cari kıldırganlıkı dek, Шаллық мұсапы намайын қылынды. Ішке мәқсус темілік көргізмінің баш темісі айрым алда қалықны армияны сөймен. Мәңгі вәтән қойныды болып, айрым алда армия қалық іштіпақлықыға айыт келасық мисалла, Хан таң сулалырдың чың сулалыс дәбірігі чіп алған Шинжаңның әрби ішла тарихи баян қылынғыды.

0: Behzuru sayahat qilishqa jalb qildi. Toshqo'rg'on tojik avtonom nohiyasida ko'z yetkisiz jin savtan suliq yeri, egiz haybatlik muztaq cho'qisi, ko'k va oq rang giralishib ketgan bayshohu ko'li qatorliq mo'l tabiiy manzaralar joy-joylardan kelgan sayohatchilarni jalb qilib, sayohatchilarning bu yerdan ayrilishiga ko'zi qiymadi. Xonalik sayohatchi Shu Xoyu mundaq dedi. Toshqo'rg'on nohiyasining dengiz yuzidan egizligi bir qadar yuqori bo'lgachqa, bu yerning havosi bir qadar salqin ekan. Bu yerda yana boshqa joylarda ko'rgili bo'lmaydigan nurg'un o'zgacha manzara nuqtalari bor ekan. Bu yerning go'zal manzaralarini suratga tortib, do'stlar chambarkimga yo'lladim. Tekas nohiyasidagi Qorijon cho'ng yayliqi ajoyib go'zal tusga kirib, bu yerda top-top qalı qo'ylar xuddi gilamdek keng yeyilgan yap-yeshil yaylaqda bahraman yaylavotgan manzara borligi keldi. Chorvachilar otliq uyoqdan bu yoqqa o'tishib, yangroq ovozda toblab chorva beqvatatdi. Bu yerda yana qorliq tog', oppoq bulutlar, buluq o'sgan o'tcho'plar, chorva topi, haybatli ko'rkam go'zal yo'g'imi rasm hosil qilgan edi. Yaqinda buyon Qorijon xalqaro ekologiya sayohat rayonida kutib olingan sayohatchi tez ochdi. Manzir rayonu yana ekologiyalik toxtalığı ornını köpeytip, yeni energiyalik tokluğunu köpeytip ornutup, bütün rayonu 5G signalı bilen tolluk kaplaşını şıkaşırdı. Şundakla, torda vaqtqı bölüp aldın kilişiş, kinişki sürkep bağçıgı kirişini yolgu koyup, sayacılarının ölçeri tuturuş vaqtını önümlü kıskarttı. Cansuluk sayacı, Jin Shuenin mundaq dedi. Bu joy haqiqatan sayohat qilishdagi noyati yaxshi manzil ekan. Go'zal Shinjonning nomi haqiqatan bekor taralmabdi. Tomuz mezgilida Bag'rash ko'lida zumraddek dolqinlar mavj urib, qirg'oqdagi qumushlar mayin shamolda yelpinib turgan, suv qushlari erkin parvoz qilayotgan hamda ko'l suvi manzarasi bilan ekologiyalik yashillik giralishib ketgan yoz kunlaridagi go'zal yo'g'imi rasm hosil bo'lgan edi. Nurg'un sayohatchi katerga o'tirib, ko'l yuzida ushqandak sayli qilishdi. Sayohatchi Noming mundaq dedi. Katerga o'tirib, nihoyat xushal o'ynadim. Kayfiyatim ko'tarilib qoldi.
1: Stansimiz muxbirlari Tang Shuqian Nimgir xabar qildi. Shinjang meteorologiya idorasi sun'iy aql bilan meteorologiya mulozimatining cho'nqur yo'g'irlishiga tez turtki bo'lib, meteorologiya aql savol javob qurali raqamlik Shinjang aql javob berish supsini barpo qilib, ommaning turlik meteorologiya mulozimat uchurlariga erishishiga texmo qulay yo'l ejib, meteorologiya mulozimatini ma'lumot omborlarini tutayishtirib, sonliq ma'lumotlarni chiqarish, hisoblab tahlil qilishni bir kunubki bilan Allah tamamlab, ammanın işlep çıkırış, turmuşu ve apettin mudab yerleniş, apet ziyinini azaytışını, avarayı uçur terik bilen texmo delcayı da təmirleri. Shinjang Meteorologiya Uçur Merkezi, Shinjang Meteorologiya Arxivxanasının muavin müdiri Xı Fang, rəqəmlik Shinjang aql cavab beriş supsının sallıq məlumat baylıqını sicil kengaytib, modelini yenilab əlalaşdırıb, Shinjangın meteorologiyasını zamanıvilaşdırışqa kapalətli qılış ixtidarını rəqəmlik pən texnika arqılıq östürdüğalıqını tonuşdurub mındaqdırıb. Hozirgacha raqamlik Shinjang aql javob berish supsining tekshirish unumini 10 hissadan ortiq yuqori ko'tarib, to'g'rilik nisbatini 95%dan oshirdik. Keyingi qadamda yana ommaviy abonachilar ko'ngil bo'layotgan oldin ma'lumot berish, oldin signal berish, apatni umum yuzlik tekshirish, yezi igliki uchun mulozimat qilish qatorliq sonliq ma'lumotlarni davomli ulab, modelning meteorologiya kasbini tushunish iqtidorini a'lolashtirib, sonliq ma'lumotni tekshirishdan loyiha berishgacha bo'lgan holqishni tadirji ishqa oshiramiz.
0: Stansiyamiz xabari. Yaz kirgandan keyin to'qson oyasining shoh bozori sijil 40 selsiya gradusdan yuqori qurg'oq issiq yuqori temperaturlik havo rayiga tayinib zo'r turkimdagi lozi savdogarlarni kelib lozi quritishga jalb qildi. Kelimatning foydasida barliqqa kelgan obtobqi selib quritish iqtisodiy shu joydagi ommaning ishqi o'rinlashib kirimini ko'paytirishiga turtki bo'ldi. Muhbir 7 ayının 31. günü Toksun nahiyası Şah Bazırının Nahulu kentindeki Lazı Kurtuş meydanına gelip hem yerini kıpkızıl Lazla

0: ilğar diagnoz qoyuş, davalaş ideyəsi, ammavi səhiyyə texnikasını nahiyəmizdə qaldırıb, qan verişinin qan işləşkə özgürşini işqa aşırıb, nahiyə rayonumuzdan davalaş cəhətki kəmtüklüklərimizini özüksüz toluqlaşqa küç qoyuşdi.
1: Stansımız muhbiri canı yığın xəbər qılıdı. Bortala Moğul Abdonomi Oblasti Moğul Milleti Keştiçilik Türü Gayri Maddi Medeniyet Mirasının Vekillik Varisi Oyun Cırgıl Keştiçilik Ünürü Arkalı Koşnalarını Kırmını Köpeytip Beşiği Yetekler Bir Yığını Bir Yiptin En Güzel Aile Stilini Keştiler Çıktı. Arşan Nahiyası Ayalla Milli Üner Senet Hemkarlık Kooperatifi da yakında aldıraş menziri varlığı geldi. 6 keştici ayal maşinada meşgulat kılıp, toy murasimi kimi zakas talonunu ülgürtti. Kooperatifinin mesulü oyuncu rigil ekskursiya kılıklı gelgen sayıhçilerge, Moğul milleti keştiçilikinin tarihi ve medeniyet mühendisini toxtumay düşündürdü. 2009 yılı oyuncu rigil Arşan Nahiyalik Ayalla Birleşmesinin yardımı da koldu keştileş dükkanını nahi bazırıgı köçürdü. Hem de kooperatif kurdu. Köp yıldın bu yan o etraftaki er millet ayallarga keştçilik hünürü boyuca əksiz terbiyeleş kursu geçip cemi yüzdün artık ayalını terbiyeledi. Oyuncu gıl mındak dedi. Aldıraş mezgilde on neçe adam işleydi. Ulanın iş yakı 3000 yuandın 5000 yuan geçe. Yerim işlerimini düşünüdü ve kollaydı. Kooperatif kurulgan dastlabki mezgilde meblağ kemçeliydi. Oyun cırgılının eri Sercap eğir yükünü ün tınsız zimmisiga aldı. Sercap mındak dedi. Mən köreklik, elevator ve mollakçı maşini neydep, aylap tağda işleymen. Bəzde öyge kaytıp kilelmeymen. Pul algan aman ayalımı birmen. Onun hizmetini kollaymen. Köp yıllardan buyan oyun cırgıl ail istikle. Yine teşebbüs karılık bilen mesuliyetini zimme giyilip, kiçikidin tartıp ata anısından ayrılıp kalgan ciyanını, köngül koyup bekip çoğun kılıp, öylük uçaklık kılıp, iyilik tikilişi yarı yülek boldu. Oyun cırgıl bilen yerinin özara hemden buluş, bir niyette yakşılıkı intiliştek ail istili, etraftaki kişilerge ün tinsiz təsiri görsetti. Oyun cırgılının oğlu Maqtal mındak dedi. Anam gayri maddi medeniyet mirası keştiçiliki de çın turup, milli kol hünürüge çın kalbi bilen varislik kıldı. Dadam üntinsiz əcir sındırıp, anamın işlerini bütün küçü bilen kolladı. İkisi menin en yakşı bilgem. Menin mu kelgüste atanamı oxşayış cemiyetke yurtumu tövbe koşuduğun ehmiyetlik işlerini kılgın ba. Bu yıl 5. ayda Oyun Cırgıl ailesi Atonum rayon boyuca 2026 yıllık en güzel aile şerbiye erişti. Oyun Cırgıl mundak dedi. Özara hürmetlep, özara köyünüş, çoğunlarığı vapadar bulup, uruk tukkallarığı köyünüş, medeniyetini uluqlap, mağrıbka ehmiyet veriş, mesuliyetini zimmi yelip, toluk ada kılıçtın ibaret, aile isteli, aile terbiyesiye zıçılı varislik kılıp geldik. Bunun için devamlı ailemini yakışı koğdayıp, esil aile isteyliği yakışı varislik kılımın. Yine teyhim köp amını, kırmını köpeytip beyişka, yurt kuruluşuğa atılınışkı yetekleymen. Hem de Abdonom rayonundaki 16 şehirden avar aydın məlumat anlatımız. Ürümçiden hava uçuk bazlı bulutluk temperatura 23-35 Celsius gradus kuça. Altay'da hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 18-30 Celsius gradus kuça. Çöçek hava uçuk temperatura 20-34 Celsius gradus kuça. Gülcü hava uçuk temperatura 20-36 Celsius gradus kuça. Bortala'da hava uçuk temperatura 21-36 Celsius gradus kuça. Karmay'da hava uçuk temperatura 25-36 Celsius gradus kuça. Köytün'de hava uçuk temperatura 22-36 Celsius gradus kuça. Şihanzı'da hava uçuk temperatura 22-36 Celsius gradus kuça. Sancı'da hava uçuk temperatura 22-37 Celsius gradus kuça. Kumul'da hava bulutluk bulup kiyin eçilidu temperatura 21-35 Celsius gradus kuça. Turpan'da hava bulutluk bulup kiyin eçilidu temperatura 30-41 Celsius gradus kuça. Korlu'da hava uçuk temperatura 22-37 Celsius gradus kuça. Aqsuda hava ochoq temperatura 23-dan

0: Ben çakırmakta. Tianşan'ın cenubi ve şimalideki sansızlığan da söyümen. Örmetlik radyo anlıkçılar. Hem de anlaydığınınla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yaxşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programımızdan alışılanı karşı alımız, mən riyasetçi Əhməcan Abdükerim. Bu kıtımkı programımızda mundaq məzmunları anlatış birimiz. Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Bağraş Külü suluk yeride 5 yıl sözülüp yatkan vaqtlıq yol yokab kətti digən məzmunda sözləb birimiz. Yükselivatkan Şincan sahibimizde Şarkı Cungar Tarakkat rayonunun 6 mutakassis alımını ixtisaslıklarını kabul kılış eldisilikke təklif kılgalıqını tunuşturumuz. Yarkın isim sahibimizde Çöllükteki Şamal Koğluğuçi Abdullah Ömer bilen tunuşumuz. Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sulu Şöting abonuçlar terminalıdan mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı buludu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Yakında 6. növetlik Nilüfer Üsmürle Memleketlik Usul Körükü ayarlaştı. Şincan usulçular cemiyeti tallab evetken iki eser mukafatı erişti. Bunun içinde Şincan Mariniyet ve Sayahat Mektibinin icadi kollektif usulü Cünşenhı Kespi Otur Teknikum grupsu boyunca en ali şerep Çinhı Çolpunu bulup bahalandı. Ürümçi şerlik Huari Sənət ömekinin yalğız kişilik usulü küsən rohi adetki otur mektep grupsu boyunca Çinhı yeni çolpunu bulup bahalandı. Cünşen Hani Tur Ali Turdi. Tunglin birleşip işligen ve rejissorluk kılgan bulup Tianşan'ın merkezi rayonunun tört peslinin aylanıp turuşunu bayan kılışını asasi liniye kılıp canlıq beden tele arkalık bir payan kendala argamakla çepip yürgen hayatlık menzirisini namayan kılgan. Rejissorlar kollektifi her millet amının süzük su, yeşil tağını koğdaş, güzel yurt makanını ortak kuruştun ibaret devr mesuliyetini usul kademigi sığındırıp, tabiyet güzelliki, ademiyet güzelliki bilen devr güzellikinin organik yuğuruluşunu işe aşırgan. Küsen rohini güzel Ali, Miyessar Perhat icat kılıp tayarlıgan bulup, Küsen Nakşı Usulü'nün 1000 yıllık Mariniyet tomurunu izdep, Kızıl 1000 öy tam resimlerden klasik usul haleti ve ritmini tavlap çıkıp, taş tam arsıda saklanıp kalgan kademi usul kıyafetini zaman ve makanın halkıtıp, kaytadın culalandırıp, yaşla ösmürlerinin Cunhua Münevver en-envi Mariniyetiki varislik kılışını canlıq vasıtı bilen temelledi. Yakınki yıllardan bu yan Şincan usulçular cemiyeti yaşla ösmürle usul güzellik terbiyesi munbet tufrakını çonkur kezip Tianşan Kar Leylisi mukafatı kespi usul musabıksı Küçük Kar Leylisi ösmürle usul musabıksı katarlık danlık markalık musabıklarını tutku kılıp zapas ıhtısaslıklarını sicil kezip ve geçiştirip icadi nadir eserlerini tavlap çıktı. Hem Şauhı Salapti en aldınkı Katar'daki usulçular Nilüfer ösmürleri katarlık devlet dercilik körgezmi oyun koyuş supulurga elalarını tallap yolladı. Bu kıtım iki eser bütün memleketki sahnelerde üzüp çıkıp, Şincan'ın yaşla, ösbürle, usul güzellik terbiyesinin danlık marik süpütünü genimi culalandırdı. O da birkaç günün müyen Şincan'daki köpçayda temperatura sıcıl örüldü. Pişgırım ısıkının sınıkı da salkında, su boyu da sayılı kılış kişilerin yaktırışıgı erişti. Şinjan içindeki nurgun menzir rayonu, menzir nuhtları, köl, şakıratma, karız, katarlık, baylık haslıkını çördep, köp kıl salkın sayı türlerini yolu koyup, sık ötüp geliştin müdafiyelini

0: İş boyunca halkı kolaylık mülazimet bilen təminləb, her qaysi caylardaki sayahatçilerini tağ deryalı arasında yazdığın huzurdun kanıqıcı bəhrimən qıldı. Tianşan Boğdukölü Mənzir rayonu nurgun sayahatçı Şincan'ı kilip salkındaşdı aldın tallaydıgan cay. Yakında Mənzir rayonu Sengun deryası vadisi yol bölükide özü abdumobil haydab aldın kilişiş yolunu açdı. Sayahatçılar torda aldın kilişiş muvaffakiyetlik bulgandinkin Mənzir rayonunun kiriş eğizidin derya varisini boylab özü abdumobil haydab halk örp adet bağıtsığı berip yol boyu abdumobilni toxtutup gayri maddi marinet mirasları körü ki halk örp adet naqşı usullarını körüp has mezlik tamamlarını tetiyalaydı örnek alalaydı. Yadırılıq Mənzir rayonuna kirgende sayahatçılar hem sayahat kemisigi oltırıp asma yolu oltırıp köl ve tağlarının güzel mənzirisinin kanguçı huzurunu alaydı. Hem şarkı küçük Boğdu Kölü'nün 2,2 kilometre kilidigan ormanlık arasındaki yağaç asma yolu piyadı minip, yol boyu şakıratma ve feylun tenni uçurtu alaydı. Sayahat kılıç ceryanında Xayşi Kahve Hanısı, Mayaşan Bulut Terminali küçük öyünün hemmesi içimlik bilen təminleydiğen bulup, aram alğılı buludu. Tağ arasında konup kalmakçı bulan sayahatçılar, alem bölmesi lagerini tallısa, ya ki Tianşan Boğdu Kölü halkara kar teliş meydanında dalıda konup mənzere tamaşa kılısı buludu. Oxşaşla salkın, yer astığı yoşurungan Turpan şehri, yargul ötünü, kariz mənbəsi Mənzir rayonu da sayahatçılar naiti köp bulup, kuduk suyu muzdak hem soğuk idi. Kolni soğuk çılırsa, intayın rahat his kılgılı bulatdı. Mənzir rayonu mükemmel sayahat hareket liniyası təsis kılgan bulup, sayahatçılar kariz yoşurun östünü, tik kuduk kataralıklarını yakın aralıktan ekskursiya kılıp, bu suçuluk kuruluşunun tereqqat tarihi, umumi kurulması ve terikçilik kılıp suğuruş rolunu bivası körüp düşünülüyor. Bu yıl Mənzir rayonu yana şekli nefis aynak botulka, aynak stakan katarlı kaçılarını köngül koyup setevilip, sayahatçılarının kuduk suyu kaçılıp hatırı kaldırış üçün təmirlidir. Eğer şehirge yakın salkın cay tapmakçı bolsa, Ürümçi nayesi Gərbi Bəyyangov Mənzir rayonu yaxşı tallaş hesablanırdı. Hazır dəl şakıratmada su ulgu iş məzgili. Ürümçi nayesi Gərbi Bəyyangov Mənzir rayonu da şakıratmanın su miktarı yeterlik bulup, su örkeşləb ekip, ünçü mervayitek çarçarab durudu. Su pari yüzünü salkındı dedi. Bu şehir etrafıdaki salkında aram alıdığan en yaxşı cay. Moğul Köre nayesi Kaştaş Kölü Mənzir rayonu da salkın hava kündüzdün keçikişi davamlaşıdı. Bu Mənzir rayonu keçilik sayılı kılışını ecev etdi. Keçilik sayılı vaxtı da Mənzir rayonunun kiriş beliti haksız. Özü abdumobil haydab bağçığı kırdığan abdumobil beliti yerin baha boldu. Salkındab su oynaşını çördab Mənzir rayonu kimigi oltırıp sayılı kılış köl boyu da alaylı içimlik içiş katarlıq sınaş türlerini yolu koydu. Bu yıl yine köl körüş supsu berpa kılıp, sayahatçilerini köl boyu da çüştün kirlik çay içiş, yıldızlık asmanda dalıda konuşunu his kılış imkanetigi iki kıldı. Mənzir rayonu yine kigiz öydeki boğursak tatkikat ögünüş faaliyetini yolga koyup, sayahatçilerini köl boyudaki çarabıçlarının öylerigi başlap berip, kigiz öy yasaş, kamçı yasaş katarlık üner sənətlerini ilgilep, boğursak katarlık mezlik tamamlarını etişini ögetti. Salkındaş sayahatçilikinin kesb faaliyetini sicil beyitti.
1: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programmasını anlaşılanı karşı alımız.

0: Tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni qız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yurt dündeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Bağraş Köli Suluk yeride 5 yıl sozulup yatkan vakitlik yol yokap ketti degen mezmunda sözler birimiz. Bağraş

Yükselivatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Şarkı Cungar Terakkat Rayonu'nun 6 mutakassis alımını ıhtisaslıklarını kobul kılış eldiseliğe teklif kılgalıqını dönüştürümüz. İhtisaslıkla küçülük rayonu strategiyasını çoğunkur yolu koyup, mektepilen yerlikten maslaşıp yenilik yarışığı türtkü buluş, yukarı süpetlik terakkat yeni endiyesini tez berpa kılış üçün yakında 3. nöbetlik Şincan Sanji Oblasti Şarkı Cungar ıhtisaslıklarını almıştırış yığını da Şarkı Cungar Terakkat Rayonu Şincan'ın içi sırtıdaki danlık Ali Mekteplerden gelgen 6 mutakassis alımını ıhtisaslıklarını celip kılış eldisi buluşka Allah'ı teklif kıldı. Bu 6 ixtisaslıqlarını jalb qilish eldisining hammasi Sharqi Jo'ngar Taraqqiyot rayoni bilan uzoq muddatlik strategiyalik hamkorlik munosabati o'rnatgan oliy maktablardan kelgan bo'lib, maktab bilan yerlik moslashib, yangilik yaratish va ixtisaslıqlarni birlashib tarbiyalashga uzoq muddat kuch chiqarishga turtki bo'lib, Sharqi Jo'ngarning kasb darajasini o'stirish va fan texnikada yangilik yaratishni puxta terak bilan ta'minlaydi. Abdullah'ın bu kesbini tanlaştaki əsli məqsidi naiti əməli idi. Abdullah praktiki kılganını başlayıp, ustasığı əgişib, üsküllərini təkşürüş, parametrlərini xatırlaş qatarlıq asasi xizmətlərini ögünüb, çamal generatorunun qurulması, kaşılı tipi və tənşəş tərifini qədəm-qədəm ilgilidi. Abdullah kündülük hizmet cergenada ustasığı ergeşip, her kıtımlık kaşlarını bir taraf kılış, her bir türlük üsküllerini sınap işiltişke, estaydıl muamele kılıp, köp görüş, köp soraş, köp meşk kılışını devamlaştırdı. Tekrar ameliyatın ötküzüş arkalık Abdullah, nazariye bilimlerini, iş oranı ameli meşgulat iktidarı aylandırıp, naiti tezla kolluk tıpkın masışıp türlük meşgulat, asraş, tenşeş hizmetini tamamlap, şamal elektrik istansı üskülerinin mukum aylanışı kapalatlı kıldı. O, puhtı hizmet stili ve tez süratte yukarı kötürülgen kesbi iktidarı tayınıp, okşaş bir türküm praktikantla işçide öz karametini körüstüp, şirketinin itiraf kılışığı erişti. Tekniki seviyesini yenimi östürüp, ilgar üsküllerini tanşaş tecrübelerini toplaş üçün şirket onu yine bir çoğun tipteki yeni energiya şirketine şamal generatörü üsküllerini məksus tanşaş hizmetine katnışış evetti. Abdullah bu qetimki çeniqiş purustini alaydı qadirlidi. Texmi murekkep üskünü sistemisi, texmi qatdıq tənşeş ölçümü alıda, o təşəbbüskarlıq bilən texniki kollektifi bilən maslaşıb, ilgar tənşeş hünərsən eti və yürüştürüş asraş ideyasını ögendi. Pütkül cərganda üskünlərini quraşdırış, ixtidarını təkşürüş, kaşılını bir tərəf qılış qatarlı xizmətlərini puxta, inçki maslaşdırıb tamamladı. Kesbi sapası ve hemkarlık iktidarı, hemkarlık kollektifinin birdek muayyelleştirişine erişti. Bütkül praktiki mezgilede Abdullah yukarı ölçemilen özgü katlık talep koyup, gevdelik iş oranı ihbarisi ve küçlük kesbi emeli küçüge tayinip, münevver praktikant bulup bahalandı. Hem de onuşluk kalda şirketinin resmi kobul kılış bahalışının ötüp, resmi emgek toktami imzalıp, praktikantın hizmet oranındaki tekniki hadımığı aylandı. Abdullah mınlak dedi, bu yerde şamalı küçlük, ama tok emmi ailegi nepyet küzülüdü. Birinci septi yıldız tartıp ögengen kesbi mahartım arkalık şamal generatorunun ravan aylın ışığı kapalatlı kılıp, yeşil elektri energiyasını yetküzüş intayın ehmiyetlik iş. O teknikini davamlık yakşı meşk kılıp, Şincan'ın yeni energiya kesbinin terakkatıga yaşlık baharını beğişlaydı. Hürmetlik radyo anlıgıcıla. Emdi, Abdunum rayonumuzki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik havaraydı məlumat anladığımız. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 20'den 30 Celsius gradusuca 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 15'den 27 Celsius gradusuca. Çöçekte hava uçuk. Temperatura

0: temperatura 19'ın 32 Celsius'a garansı kucu. Olcada hava uçuk, temperatura 19'ın 34 Celsius'a garansı kucu. Bortlada hava uçuk, temperatura 19'ın 33 Celsius'a garansı kucu. Karamayda azraq yağmur yağıdı, temperatura 24'ün 34 Celsius'a garansı kucu. Kütünde hava bulut bulup keyin eşiladı, temperatura 23'ün 34 Celsius'a garansı kucu. Şihanzıda hava uçuk, bazıda bulutluk, temperatura 18'ün 35 Celsius'a garansı kucu. Sancıda hava bulut bulup keyin eşiladı, temperatura 20'ün 32 Celsius'a garansı kucu. Kumulda hava bulutluk, temperatura 18'ün 33 Celsius'a garansı kucu. Turpanda hava uçuk, temperatura 28'ün 38 Celsius'a garansı kucu. Korlu'da hava bulutluk bulup keyin eşiladı, temperatura 21'ün 33 Celsius'a garansı kucu. Aksu'da hava uçuk, temperatura 21'ün 34 Celsius'a garansı kucu. Atış'ta hava uçuk, temperatura 20'ün 34 Celsius'a garansı kucu. Kaşkar'da hava uçuk, temperatura 22'ün 35 Celsius'a garansı kucu. Xotan'da hava uçuk bulup keyin bulutlanırdı, temperatura 24'ün 37 Celsius'a garansı kucu. Ürümçi'de hava uçuk, temperatura 20'ün 30 Celsius'a garansı kucu buludu, 3 bal şamal çıkıdı.
1: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
2: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
1: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
3: Vatan, benim ailem.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan radyo televiziye stansı, Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıgıçı, Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıgıçıladı. Yaktırıp anlıgıçılanı karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın münbet programısını almışlarına karşılığımız. Ben Perhat Ömer'im.

radio anlıqçılar. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerine nazarı sahibimizdi köpçülükke Maralbeşin ayesi Çoğkırçak yesinin töge ve əsəl hərisi bakmışlıqının ibaret bu işki özgeçik kəsbi doğrusu sözləb birimiz.

Yakında Maralbaşı'nın ayısının çoğun kurcak yeğisi Üzümlük Bağ kentindeki 90'lı yıllarda doğulgan bakmışlık ailesi Merhaba Yusuf Erkut'un işgeyen maçlıklı pulupla kotanı kirip her bir tüyünün ehvalını tekşürdü. Kotan'daki tüyülerinin toğutmayı köpeşiğe ergeçip onun ailesi kentki tüyü bakmışlıkı çoğun ailesi aylangan bulup hiç kim bu neç yılın aldı da onlarının terep terep katırıp parç pırat işlemciler kılıp bir aile kişilerinin turmuşuna kamdaş için payı pitek bulup yürgenlikini oyla bakmağın idi. Bakmıcı merhaba mundak dedi. Deslepte yakışı bakalmazlıktan, satalmazlıktan ensirgen idim. Tecrübem mi yok idi. Hakikaten bek ciddileştim. Keyin daim çarvıçlık punktidiki teknikler ve tecrübelik çarvıçlardan təlim elip asta-asta teknik öygünü aldım. Bu yılın 5'de Merhaba Erkut'un işgeylen, bazarının tögüsüzdüğü bolğan ihtiyacının çoğunluğunu baykap, bunun soğudu pürstünü körüp yetip, tögü bekışını sınap bekışına karar kıldı. Dastlabda ular pekat işki tögü seyit bolğan bulup, 3 aydın keyin ular tögü bakmıcılığı elip gelgen paydının nahaydı körünerlik işgeylikini baykap, yana 15 tögü seyit aldı. Bakmıcı merhaba mundak dedi. Növet her bir tögü künüge 4 kilogram süt beri atıdı, şunu bilen billa tögü tweeti botlaq seyit arkalık kırmızının aşırdık. Bir botlaktan seyitliş bazısı 6000 yuan getirdi. Tüge, yirik yem haşakki cedamlık yem tallamaydı. Bakmışlık tenarkı tüven bulupla kalmayı yana tivit göç çıkıp süt beyirdi. Teri yoğunu pişiklap hurum mesbatlarına aylandırılığı buludu. Bu, amının kırmını aşırıp bir işe tez türtkü buludan bir türlü kesbi saplıydı. Kent Kadri Rahile Mehmet Mundak dedi. Töge kentimizin özgüce bakmıcılık kesbi. Biz yetekleş, türkü buluş, hizmetinin sicili yakşı işlep, kent ahallarını külemleşiş, ölçemleşiş, yönleşiki karab terakki kılıp, özgüce bakmıcılıkla tayinip kırım yollarını mokum kenaytip, kırımını aşırıp 5 yolu minyaşık ilhamlandırmız.

Yurtumuz mezgili güller purekle biçilip hasel menbesi mollaşkan vakit. Del hasel yığışının altın mezgili saplandı. Marıl Bişnayistan Çoğkurçak yiyisi Şavkan kentide hasel herisi bakuçlar paylık mezgili çan tutup aldıraş hasel yığıp ayırıp kaçlap sitip emmi caydı mol huzul menzirisini namayan kıldı. Çoğkurçak yiyisinin Şavkan kentideki gül bağ Hasel Harisi Bakmıcılık Kesbi Kooperatifida Hasel Harisi Bakçı Mehmet Kadir ailesizlikler bilen bile xeridarlarının zakaz ihtiyacı azalsan Hasel'ni köngül kuyup ayırıp kaçılab ticaretin kenge yetiş usulü üstüde izlenip Hasel'nin yeni bazarı sinçalı kapalı kıldı. Hasel Harisi Bakmıcılık bazısı da Katar

0: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerbi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklık temperaturluk su üzüşkülü de azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çiniqş üyde terlik de çiniqsünüz. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin hâşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavqulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-16. Bir gayriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchang kutsiriki Tianshan 1. numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablağ sinini bərpa kılıngan ali derecelik bağbaranlıq mahal. Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğa. Tianshan 1. numarlıq turalgısiriki otur hal egiz qabatlı binalarda əm ailinin küllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairesi var. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman mənzirsini köreleksiz. Əm adam intildiğen esil oltırak rayondan öy setiliş köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125.
1: Yeşil tağlarğı nazar selip, süzük suğı bakımız. Seyğınğan yurtımızğı makallışıp, bu tıprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundağ bir parça yer. Munbet Fırak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Fırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Onların kişi bir şikirimini 700 yuan aşırışı türkü boldu. Şunu bilen bile, o işgı oranlaşış yollarını faal kengaytıp, hizmetçi teklif kılıç uçurlarını daimlaştırıp yolladı. 2025 yılı bütün kent ahalarının kişi beşi saat kırmını 23.415 yuvengi yetküzüp, hakiki turda amının hem yenini tompaytıp, turmuşunu beyitti. Yavuncun başın ahır amını öz tukkundayı görüp, çın kalıp, çın hissiyat bilen amı aldıravatkan, kıynılıvatkan, gəm kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerine dair meselelerini hal kıldı. O daimlaşkan halde itiz başlarına dehkaların öylerine çoğunkur çöküp, amının iltimas telifini köngül koyup anlap, hoşlular arasındaki ziddiyetlerini hal kıldı. 2026 yılı kışlık tatilde o başlamçılık bilen kentte kızıl galas tükluklar küçük ders hantısı tersi kılıp, kentki özmürler ballarını ögünüş itekçiliki ve dersin sırkı vaxtlarda hemrah buluş bilen temirlap, ata allarının gəm endisini tüketti. Bunun sırt o tür meblağını pahalı kolu keltürüp, bütün kentte yol çırağları bilen yurtuş koruluşunu tamamlap, paskının sonu bir taraf kılıç türünün əməli ilişki hakiki kapalatlık kılıp, kent kıyafetini üzül kesil yakşılap, kent ahalarının bəq duyğusu ve erişiş duyğusunu sicil aşırdı. Yavuncun mundaq dedi. Bu kıtım Xotan vilayeti boyunca Münevver Komünistik Partiya əzası degen şərəflik namğa eriştim. Bu, mağın nisbətən həm ilham veriş və müayyələşdürüş, həm iğir məsuliyyət. Bunun ikin xizmətlərdə mən bu şərəfini alğı ilgirləşdiki hərəkətləndürgüç küşkə aylandırıb, asasi qatlamının birinci sipidə davamlıq çantırıb, məsuliyyətimini adaqlıb, boşaşmayı kürəş qılımən. Özgeç kəsiblərini sıcıl zorayıtıb, kırımlı aşırış yollarını yanımı kengaytıb, bütün kəndiki amini qalib və küşlü mücessemleş, terakiyatını ortak közleşki itekleb, emli herkitim arkalık komünistik partiye azalarının asli məqsidi burucini emliyet kürstümen.

ишли күччиге айлангуча суй айыкка бөлүшүшкө сынашкы жүрөт кылыш жасарты пухта кадам менен чың турушка тайынып өзүнүн ер байлыгын жалландырып калмай жана атраптагы кент аһалдарынын якын атрапта ишке орунлашышы кирмин мукум ашырышыга үнүмдүк түрткү болду. Алкат үзүшүнүн абат мезгилинде суй айыкка жыл бою шу жайдагы кент аһалдарын мевлик багларын парвиш кылышка саячыларды күтүп алышка яллап yurttaşlarının kentten çıkmayla işlep kırımını aşırış, ailesiklerinin aldığını haber iliş imkaniyetine iyi kıldı. Bağda aldırış ile vatkınken ahalisi Şiyetçün Hong kuşal haldı mındak dedi. İşkimiz aldığında bul da balaydıgan bulduk. Sırkı çıkıp katırımı sakma buludu. Hem öydikilerinin aldığını haber alalayımız, hem kırmımızı aşıralayımız. Bak kolaylık bu oldu. Kelgüsü terakiyat üstüde toktalganda suy ayıqa tolup taşkan işenç bilen mundaq bildirdi. Giyin kademde men alqat üzüş bağıtısını sicil köngü koyup baş kurup, bağıtçı rayonun muhitini özlüksüz elalaştırıp, oynap sınaşını mükemmelleştirip, mulazmet tüspütünü öztürüp, inçkileşken mulazmet arkalık zayiatçılarını tutup gelip, alqat üzüş bağıtısının viviskinini cülalandırıp, tirişip, kiçikini alqat kespini zorayıntı men. Nukul, en-enevi tarihçılıktan köp kıl yezik iyilik bilen sayahatın yuğurluşuğuca kiçikkeni kızıl alqat kumluk medeniyet sayahiti bilen özgeci yezik iyilikini nuhtayıştırıp Toduk Bazırı'nın medeniyet sayahat arkalık yezik kentlerini güllendirişige küç koşulgan yeni menzirisini canlı süretlep bədi.